Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odeon Radyo'da seni bekliyor.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Özlem Bayraktar, Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor, yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. ODE Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün biraz gündelik hayatın içinden ama aslında iktisadın tam merkezinde duran bir konuyu konuşacağız. Öngörülebilir harcama döngülerinde likidite ve yatırım planlaması. Şimdi başlık ilk başta biraz teknik gelebilir ama konu oldukça basit aslında. Hepimizin hayatında yıl içinde tekrar eden ve büyük ölçüde önceden bildiğimiz harcamalar var. Mesela okulların açılması, tatil dönemi, sigorta yenilemeleri, vergi ödemeleri, kış aylarında yükselen enerji faturaları, ev bakım giderleri, çocuğun kursu, üniversite ödemesi gibi ya da yılda bir kez yapılan büyük sağlık harcaması gibi. Yani aslında bütçemizi zorlayan giderlerin önemli bir bölümü tamamen sürpriz değil. Ne zaman geleceğini büyük ölçüde biliyoruz. Bugün de tam olarak şunu konuşmak istiyorum. Bu giderleri son anda karşılamaya çalışmak yerine yıl içinde yayarak nasıl sağlıklı yönetebiliriz? Ve eğer bütçede tasarruf için bir alan kalıyorsa bu kaynakları hangi vade ve likitte anlayışıyla değerlendirmek daha doğru olur? Ama en başta önemli bir not düşmek gerekiyor. Çünkü birazdan konuşacağımız bu tasarruf, yatırım ve likidite planlaması herkes için aynı ölçüde uygulanabilir değil tabii. Bugün Türkiye'de birçok hane için temel mesele yatırım yapmak değil. Yani kira, gıda, ulaşım, eğitim ve faturaları karşılayabilmek. Yani gelirin çok büyük bir bölümü zorunlu harcamalara gidiyorsa her ay şu kadar tasarruf edin gibi böyle standart tavsiyeler gerçekçi olmayabilir. Dolayısıyla bu programı herkesin aynı gelir ve tasarruf kapasitesine sahip olduğu varsayımıyla değil de tam tersine böyle hanelerin çok farklı finansal imkanlara sahip olduğunu kabul ederek ele almak gerekiyor. Bir hane için doğru plan mesela düzenli yatırım yapmak olabilir. Başka bir hane için yüksek maliyetli borçlanmayı azaltmak olabilir. Bir diğer hane için mesela yalnızca birkaç haftalık harcamayı karşılayacak küçücük de olsa bir nakit tamponu oluşturmak iyi olabilir. Bunların hepsi aslında finansal bir planlama. Çünkü iyi finansal planlama her zaman daha fazla yatırım yapmak değil aslında. Yani mevcut kaynakları daha az kırılgan hale getirmek bence. Çünkü yani burada biraz daha büyük bir resme bakalım. Örneğin Eylül ayına girdik. İşte okullar açılıyor, şehirler yeniden kalabalıklaşıyor, maalesef trafik artıyor, tatil dönemi büyük ölçüde sona erdi, harcama kompozisyonu değişiyor. Bu geçişte özellikle hane halkı bütçelerinde oldukça belirgin hissediliyor. Yani mesela Temmuz itibariyle Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu %31.75. Aslında halen çok yüksek. Sadece yılın ilk 7 ayındaki birikimli artış %20 civarında. Üstelik hane bütçesi açısından en önemli kalemlerdeki fiyat artışları daha yüksek. Yani gıdaya baktığınızda bu bahsettiğim manşet rakamının üstünde %37'lerdi. Ya da ulaştırmada yaklaşık %31 ya da konut, su, elektrik, yakıt grubunda %40'ın üzerinde bir artış görüyoruz. Dolayısıyla bugün bütçe planlaması sadece ne kadar harcıyorum sorusundan ibaret değil. Asıl sorun aynı gelirin satın alma gücü yıl içinde ne kadar değişti? Çünkü Ocak ayında yaptığımız bütçe nominal olarak aynı kalsa bile Eylül ayına geldiğimizde artık aynı miktarda mal ve hizmet satın alamıyorsunuz. Bu da hep dikkat çektiğim, bir önceki haftada işlediğimiz reel tarafa geliyor. Yani reel gelire bakacağız bu sefer. Yani nominal maaşınız artmış olabilir. Ama eğer fiyatlar daha hızlı artıyorsa reel satın alma gücünüz gerilemiş demektir. Bu durumda aslında ayırabildiğiniz tasarruflarda nasıl ne kadar reel getiri elde ettiğiniz son derece önemli hale gelir ki bütçe planlamanızı da oraya göre daha rahat yapabilin. Hane bütçesini değerlendirirken de sadece dediğim gibi gelirim arttı mı sorusu değil, toplam tasarruf gelirlerinizin ve işte bu maaşınızın ya da gelirinizin toplam gelirinizin enflasyondan arındırıldığında gerçekten ne kadar arttığı sorusu çok önemli. İşte bu ayrım özellikle bu ayda Eylül gibi harcamaların yoğunlaştığı dönemlerde çok önemli. İşte okul var, servis var, ulaşım var, şehir hayatının günlük giderleri var. Bunlar bütçe içinde çok çok büyük yer kaplıyorlar. Dolayısıyla burada işte şu kavrama geliyoruz. Öngörülebilir harcama döngüsü. Çünkü okul var diyorum, okul masrafları var diyorum ama hepimiz okulların Eylül'de açılacağını biliyoruz. Ya da servis ücretinin geleceğini biliyoruz. Ya da işte kırtasiye, kıyafet, çeşitli eğitim giderlerinin oluşacağını biliyoruz. Dolayısıyla bunları beklenmedik masraf olarak değerlendirmek doğru değil. Bunu yıllık bütçenin doğal bir parçası için düşünebiliriz birçok konuda olduğu gibi. Yani aslında kişisel finans açısından şöyle bir prensip var. Yani öngörülebilir giderler acil durum değildir. Bunlar planlanması gereken nakit çıkışlarıdır. Bu ayrımı yapmak bütçe yönetimini ciddi biçimde değiştiriyor. Çünkü bir harcamanın geleceğini önceden biliyorsanız onu tek bir ayın gelirinden karşılamak zorunda değilsiniz. Yıl içine yayabilirsiniz. Burada amaç büyük birikimler yaratmak da değil ama harcamanın geldiği ayda kredi kartına veya yüksek maliyetli borçlanmaya bağımlılığı azaltmak. Bu da doğrudan likitte yönetiminin konusu. Likitte ne demek? En basit haliyle yani paraya ihtiyaç duyduğunuz anda ona erişebilme imkanı. Bir varlığın getirisi yüksek olabilir ama o paraya Eylül ayında ihtiyacınız varsa ve yatırımınızdan kolayca çıkamıyorsanız o yatırım kısa vadeli ihtiyacınız için doğru olmayabilir. Bu nedenle de yatırım planlamasında yalnızca getiriye bakmak yeterli değil. Vadeye bakmamız gerekiyor, likiditeye bakmamız, ne kadar hızlı likidite edebileceğimize bakmamız gerekiyor ve riske bakmamız gerekiyor. İşte burada vade eşleştirmesi dediğimiz çok temel bir prensip devreye giriyor. Bir yıl sonra kullanacağınız parayı 10 yıl sonra kullanacağınız parayla aynı şekilde yönetemezsiniz. Kısa vadede kullanacağınız para daha likit ve daha düşük oynaklığa sahip bir yapıda olmalı. Uzun vadeli tasarruflarda ise risk toleransınıza bağlı olarak daha farklı yatırım araçları düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yatırım planlamasında ilk soru en çok ne kazandırır değil, bu paraya ne zaman ihtiyacım olacak? Bu soru aslında bütün planın temelini oluşturuyor. Şimdi tekrar hane bütçesine dönelim. Ve mesela TÜİK'in hane halkı bütçe araştırmasına göre bakalım ortalama bir hanenin tüketim harcamalarının yaklaşık %29'u konut ve kiraya gidiyor. %20'si ulaştırmaya gidiyor. %17'si gıdaya gidiyor. Yani yalnızca 3 temel kalem bütçenin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturuyor. Düşük gelirli hanelerde ise zorunlu harcamaların payı daha da yüksek olabiliyor. Bu da bize çok önemli bir şey söylüyor. Her hanenin dediğim gibi yayının başında da tasarruf kapasitesi aynı değil. Gelirin büyük kısmı zorunlu harcamalara gidiyorsa bütçe içinde hareket alanı da daralabiliyor. İşte iktisatta buna biz harcama esnekliği açısından bakabiliriz. Kiranızı kolay kolay azaltamazsınız. Temel gıda harcamasını belirli bir seviyenin altına çekemezsiniz. Çocuğun servis gideri veya ulaşım ihtiyacı da çoğu zaman zorunlu. Dolayısıyla düşük ve orta gelirli haneler açısından finansal planlamanın ilk aşaması yatırım yapmak değil, nakit akışını mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirmek oluyor. İlk önce zorunlu giderleri bileceğiz. Yıl içinde hangi ödemelerde büyük ödeme, dönemlerde büyük ödeme yapılacağını göreceğiz. Mümkünse bu ödemeleri yıl içine yayacağız. Ve burada çok önemli bir başka davranışsal konu da yüksek enflasyon dönemlerinde insanlar doğal olarak tüketimi öne çekiyor. Dolayısıyla da ileride pahalanacak, şimdi alayım düşüncesi devreye giriyor. Basitçe söylemek gerekirse yani gelecekte daha pahalı olacağını düşündüğünüz bir ürünü bugünden satın alıyorsunuz. Tabii enflasyon düştükçe bu eğilim biraz daha yavaşlamaya ve azalmaya ve soğumaya başlıyor ki asıl yapmak istediğimiz de bu mevcut ekonomi politikaları nezdinde. Hatırlayalım, negatif reel faizin olduğu dönemlerde tüketim çok hızlanmış. Hatta yatırım enstrümanlarında birdenbire işte gayrimenkulü, hatta otomobili bile bir enstrüman olarak öne çıktığını görmüştük. Şimdi evet, şehir hayatına dönüş tarafına yeniden bakalım. Örneğin tatildeki harcama kompozisyonuyla şehirdeki harcama kompozisyonu aynı şekilde değil. İşe dönüşle birlikte ulaşım, yemek, akaryakıt, otopark, günlük şehir giderleri tekrar bütçeye giriyor. Burada problem çoğu zaman tek büyük bir harcama değil, tekrarlanan küçük harcamalar oluyor. Bu da davranışsal finans açısından önemli çünkü yüksek sıklıkta yapılan küçük harcamalarda bütçede biraz görünmez hale gelebiliyor. Bu nedenle örneğin Eylül ayı son birkaç aylık banka ve kredi kartı hareketlerini yeniden değerlendirmek için uygun bu dönem. Burada amaç her harcamayı kısmak değil ama harcamaların hangi bölümünün zorunlu, hangi bölümünün tercih, hangi bölümünün gelecek için ayrıldığını görmek. Tasarruf konusuna geldiğimizde de burada bütçe planlamanız içerisinde aslında yapabildiğiniz tasarruf kısmı gelecek dönemde bu öngörülebilir ve zorunlu harcamalarınızda size bir alan sağlayabiliyor. Daha önce üzerinde çokça durduğumuz reel getirisi nispeten yüksek, likiditesi daha yakın yani daha likit varlıklara gitmek o dönemde harcamaları yapmanız gerektiği dönemde size önemli bir manevra alanı ve önemli bir tampon sağlayabiliyor. Tabii bu tasarrufları değerlendirirken şunu da tekrar belirtelim. Hepimiz de biliyoruz. Bütün birikimi tek bir varlıkta tutmak, bütün hane halkı tasarrufunu ve bilançosunu da o varlığın fiyat hareketlerine bağımlı hale getiriyor. Bu da tabii amaç aslında maksimum getiri değil de riskle getir dengesini kurmak. Ve biraz önce de söylediğim gibi likiditeyi de unutmamak gerekiyor. Çünkü beklenmedik bir durumda uzun vadeli yatırımınızı zararına bozmak zorunda kalmak iyi planlanmış bir portföyü bile verimsiz hale getirebiliyor. İşte burada acil durum fonu ile işte öngörülebilir harcama fonunu birbirinden ayırmak da gerekiyor. Dediğim gibi okul ödemesi acil bir durum değil. Sigorta acil bir dilim değil. Bunlar planlanabilir. Acil durum ise gerçekten beklenmedik gelir kaybı veya harcama demek. Bunlar için de aslında ideal finans planlamasında iki ayrı tampon var. Yani hem öngörülebilir harcamalar için kaynak ayırmak hem de beklenmedik durumlar için likit güvenlik tamponu ayırmak. Tabii bugünkü hayat pahalılığında herkesin birkaç aylık harcamayı bir kenarda tutması çok mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle de hedef bir anda böyle büyük bir fon yaratmak değil de imkan olduğu ölçüde küçük ve düzenli bir tampon oluşturmak ve bu tasarrufları aslında çeşitli finansal enstrümanlarda riske göre nispeten daha düşük risklilerde eğer daha sınırlı bir kaynağınız varsa değerlendirmek. Programın sonuna gelirken bütün bunları tek bir çerçevede toparlayalım. Öngörülebilir harcama döngülerini doğru yönetebilmek aslında kişisel finansın en temel konularından biri. Çünkü birçok hane için finansal sıkışıklık toplam yıllık gelirin yetersiz olmasının yanı sıra gelir ile harcamanın zamanlamasının uyuşmamasından da kaynaklanıyor. Yıl boyunca yeterli geliriniz olabilir ama büyük harcamalar birkaç ay yığılıyorsa likitte problemi yaşayabilirsiniz. Bu da sizi işte kredi kartına veya pahalı borçlanmaya yöneltebilir. Dolayısıyla iyi finansal planlama sadece ne kadar kazanıyorum sorusu değil. Param ne zaman geliyor, harcamam ne zaman oluşuyor ve bu iki takvimi nasıl eşleştiriyorum sorusu demek. Eylül ayı da bunun için oldukça iyi bir dönem. Yani okulların açıldığı, şehir hayatının normalleştiği ve yılın son 4 ayına girdiğimiz bir noktadayız. Burada herkesin planı farklı olabilir. Haneler için öncelik borcu azaltmak olabilir. Okul masraflarını daha iyi dağıtmak olabilir. Küçük bir likitte tamponu oluşturmak olabilir. Daha uzun vadeli yatırım planını yeniden düzenlemek olabilir. Ama hepsinin ortak noktası aynı. Gelecekteki harcamayı bugünden görünür hale getirmek. Çünkü finansal dayanıklılık çoğu zaman ne kadar çok kazandığımızdan değil, gelir ve giderlerimizin zamanlamasını ne kadar iyi yönettiğimizden de geliyor. İktisat açısından baktığımızda da mesela tam olarak bu. Yani sınırlı kaynakları bugünkü ihtiyaçlarımız ile gelecekteki ihtiyaçlarımız arasında mümkün olduğunca etkin dağıtmak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeon Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeon Radyo'dan ayırma.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da. Odeya.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odeya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odeya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. ODE Radyo yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan ODE Radyo'ya kulak ver.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya.
1: Merry Christmas, ladies.
2: Merry Christmas, Mr. Bublé.
1: Are you ready to sing a little jingle bells?
2: Yeah.

Akbank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeon Radyo'da.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldiniz. Bugün de çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ. Peki bugün ne konuşacağız? Bir kalkan olarak döviz, kur riskini yönetmenin yolları ne? Hemen dönelim. Hakan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Genel olarak şöyle bir düşünce var. Genlerimize işlemiş daha doğrusu o. Hani dövizi bir yatırım aracı olarak görme gibi bir potansiyele
1: Doğru.
0: sahibiz.
1: Yani nereye gidersek gidelim bu var. Türkiye'de her iki kişiden biri en azından diyor ki abi döviz ne olur? Hı. Yani konuştuğumuz zaman geçen şeyde Datça'da böyle dolaşıyorum sokakta soruyor böyle altın mı alayım döviz mi alayım? Altın mı alayım döviz mi alayım? Yani konu buraya kadar altın döviz bizde önemli bir konu gerçekten herkesin merakında. Şimdi, radarında diyelim.
0: Radarında tabii. Ama biz hani hep böyle eski alışkanlık ya da eski tecrübelerden işte dolar al dursun işte değer kazanınca satarsın paranı korursun gibi düşünüyorduk. Şimdi evet. Ama durumlar biraz daha farklılaştı gibi.
1: Doğru.
0: Artık kazanç gözüyle değil kalkan gözüyle bakmak lazım anladığımız kadarıyla. Şimdi bu bölüme takipçilerimizden bu arada bizim paylaşımlar da geliyor. Hı-hı. İşte mesajlar da geliyor. Sorular da soruyorlar. Şöyle yazmış bir tanesi. Dolar aldım demiş. Çünkü param değer kaybetmesini istedim. Fakat baktım ki bir süre sonra bakıyorum. Aslında dolar yükselmiş ama benim de alım gücüm düştüğü için hayat pahalılığı karşısında kendimi koruyamamışım. Yani hiç zengin hissetmedim. Gibi bir şey yazmış. Bu da ilginç. Çünkü bunu biz yatırım değil de para koruma gibi düşünüyoruz. Farklı düşünüyoruz ama burada şunu sormak istiyorum. Döviz söz konusu olduğunda kazanç ile koruma arasında nasıl bir fark var aslında? Hani onu biraz açmak isterim. Bu ayrımı bizler bireyler nasıl yapacak? Koruma
1: ya
0: mı,
1: döviz,
0: kazanç mı?
1: Döviz hiçbir zaman aslında bir yatırım aracı değil. Yani belki her zaman bir korunma aracı gibi. Yani Türkiye'de yüksek enflasyonlu bir yer. Onun için insanlar zaman zaman da döviz krizleri yaşıyoruz biz. Aslına bakacak olursak Türkiye'nin bütün krizleri dövizle ilgili krizlerdir. Döviz bitti krizidir. Yani ya cari açık çok fazla yüksek veririz ya işte bütçeyi dengeleyemeyiz vesaire filan ama sonuçta o dışarıdan para getiremediğimizde, döviz getiremediğimizde yani doğrudan yatırım olabilir, sıcak para olabilir ama bir şekilde Türkiye'ye dövizi sokmazsak kendi tasarruflarımız, kendi birikimlerimiz yeterli değil. Ve de her zaman potansiyellerimizin üzerinde yaşama gibi bir derdimiz var. Onun için hep buradan bir medet umuyoruz. Zaman zaman da bu döviz patlıyor ya. Hı hı. Bu sıkıntılardan
0: geçmiş
1: nedeniyle
0: oluşan.
1: Geçmiş yıllarda
0: öyle bir
1: oldu.
0: Şeyimiz var. Hafızamız
1: evet,
0: öyle.
1: Hafıza o yönde. Tabii Türk insanının hafızası. İşte onun için dolar başta olmak üzere. Temel para birimi de o. Yani dünyada her gün 9.6 trilyon dolarlık döviz işlemi yapılıyor her gün. Bunun da bir aya yani o döviz işlemi iki ayaktan oluştuğuna göre bir aya mutlaka dolar.
0: Tabii.
1: Onun için de herkesin bakışı oraya. Yani o kadar büyük rakamlar ki bunlar.
0: İnsanların günlük
1: zaten
0: bazda bir de evet.
1: Günlük bazda yani dünya ticaretinin toplamı 33 trilyon dolar. Yani geçen sene böyleydi 2025'te. Bu sene de buna yakın bir yerlerde oluşur muhtemelen. Yani 33 trilyon dolar her gün 9.6 trilyon dolar.
0: O
1: demek ki 3,5-4 günde bütün dünya ticaretini finanse edebilecek işlem döviz piyasalarında yapılıyor.
0: Peki şimdi burada dövizi mesela yatırım aracı değil de ama şöyle oldu biraz da yani kendi tecrübelerimden istinaden söylüyorum. Bir noktadan sonra insanlar dövizi yatırım aracı olarak görmekten biraz vazgeçtiler gibi son dönemlerde. Hmm. Ama bunu da bir kalkan olarak düşünen de var tutayım diye. Şimdi bu kalkan her zaman aynı derecede korur mu? Yani hani döviz bunu dolarda, euroda, bunu şirketlerin döviz ihtiyacı, şirketlerin kendini koruma, kalkan yapma. Hmm. Yani her zaman aynı derecede koruyor mu? Hangi koşullarda bu dövizi biz kalkan olarak biraz daha zayıfladığını görüyoruz Hakan? Nasıl bir koşulda? Kalkan olarak soruyorum bunu tabii yani.
1: Yani şöyle politikalarla çok bağlı. Yani ülkelerin izlediği ekonomi politikaları, özellikle para politikası burada belirleyici oluyor. Japonya için de bu dert var. Baktığınız zaman Çin Merkez Bankası'nın da derdi bu. Fed'in de derdi bu. Yani bir şekilde burayı ayarlamak gerekiyor. Çünkü bunun değerini çok yükselttiğiniz zaman belki alım gücü artıyor. Fakat bu sefer ekonomi kan kaybetmeye başlıyor. Mesela ihracatta, dış satımda sıkıntılar çekmeye başlıyorsunuz. Maliyetleriniz yukarıya çıkıyor. Ama enflasyonu dizginleyebilmek için şimdi bizde Türkiye'de de olduğu gibi 4 Haziran'dan sonra bu politika uygulanmaya başladı. 4 Haziran 2023'ten sonra bir dezenflasyon programı.
0: Evet.
1: Bu dezenflasyon programının da en önemli ayağı döviz kurlarıyla ilgili olan. Çünkü bir geçişkenlik var. Merkez Bankası'nın bununla ilgili çok araştırmaları var. Yani dövizdeki artışlar sonuçta enflasyona ciddi şekilde yansıyor. Yani bunun çeşitli ölçümleri var. %16 ile %40 arasında geçişkenlik
0: Peki,
1: olduğu ifade ediliyor.
0: Peki hangi koşullarda mesela şöyle diyelim, ben kendi adıma konuşuyorum. Döviz yatırım olarak değil de gittim euro aldım kendime ya da dolar, hiç fark etmez. Çünkü belli bir param var, o paramı korumak istiyorum.
1: Evet.
0: Normal şartlar altında söylüyorum bunu tabii, yani dünyanın son geldiği son 4-5 sene için söylemiyorum. Onu aldım. Koruduğunu düşünüyorum. Yani en azından para değerini koruduğunu düşünüyorum. Ama bir noktada işte o bizim takipçimizin de yazdığı gibi aslında alım gücüm düştüğü için dedi ya, öyle yazmış. Aslında korunmadığımı gördüm. İşte o yüzden soruyorum, kalkan olarak kullandığım bu dövizi ben nerede, hangi koşullarda zayıflıyor? Yani ABD'nin ya da Fed'in açıklamalarıyla mı? Ya da döviz piyasalarındaki gelişmelerle mi? Bir noktadan sonra o kalkan görevini çok daha yerine getiremiyor gibi. Sadece Türkiye için konuşmuyorum, dünya için de konuşuyorum.
1: Evet.
0: Hangi koşullar bunlar?
1: Ama şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz.
0: Tabii.
1: Ve yaşadığımız şey şu anda dünyadan biraz farklı. O açıdan baktığınız zaman mesela şimdi enflasyon eğer aylık olarak %2-2,5 artıyorsa ama dövizin, yani diyelim ki sepet kurun, yani yarım euro yarım dolardan oluşan sepet kurun eğer Türk lirası karşısında %1,5 civarındaysa kaybı, o zaman sen hiçbir şekilde korunmuyorsun. İki kere daha problemli bir dönem
0: yaşıyorsun.
1: Kalkan
0: zayıflıyordu.
1: Kalkan çok ciddi şekilde zayıflıyor. Ama buna ihtiyacı olan kesimler yok mu? Var.
0: Diyor. Yüksek enflasyon dönemlerinde bu bahsettiğim dövizin korunma görevi biraz daha zayıflıyor baktığında. Eğer aynı şekilde sizin söylemiş olduğunuz
1: eğer
0: gibi.
1: Eğer döviz kuru tutulmuyorsa hayır.
0: Hayır. Hiç tutuluyorsa normal
1: tutuluyorsa,
0: şartlar şu anki gündemde.
1: Tutuluyorsa kalkan rolü ciddi
0: ama
1: şekilde
0: tutulmuyorsa kalkan görevini görüyor.
1: Kalkan görevi görür. Yani belli oranda korur. Hatta genellikle bu durum mesela eğer tutuluyorsa bu daha da fazla. Diyelim ki ithal ürünlere karşı bir cazibe oluşuyor.
0: Hı, doğru.
1: Kurlar tutuluyorsa, çünkü mesela Türkiye'de yaşanan o. Hı hı. İthal ürünlerde ciddi bir artış var.
0: Artış var.
1: Gerçi son birkaç aydır orada biraz bir zayıflama var. Çünkü talepte de bir daralma, durulma olduğu için orada da bir daralma var ama yani genel itibariyle ithalat daha cazip hale geliyor.
0: Hı hı.
1: O cazip hale gelince ister istemez insanlar buraya doğru yöneliyorlar. Buradaki malları alarak kendilerini bir anlamda koruyabiliyorlar. Enflasyona karşı da koruyabiliyorlar ithal ürünleri. Ya da gidip Yunanistan'da hatta İtalya'da filan tatil yapıp sonra Türkiye'ye gelip ya Türkiye'deki otellerden çok daha ucuza oralarda kaldık, çok daha iyi yemekleri daha ucuza yedik filan diyorlar. Nereden kaynaklanıyor? Çünkü kur üzerindeki baskı ister istemez oralarda Türk lirasını daha değerli hale geliyor. Alım gücü azalmıyor, aksine artmış oluyor kurla ilgili bakarsak. Ama genel olarak Türkiye'de tabii ki alım gücünün enflasyon nedeniyle son dönemde azaldığını görüyoruz.
0: Bir tane yine buradan bakıyorum çünkü yine bir takipçimiz şöyle demiş. Birikimini bir süre dövizde tutmuş. Bir tanesi daha, bir takipçimiz daha yazmış. Birikimi bir süre dövizde tuttum. Sonra da dolar yükseldi. Biraz daha bekleyeyim demiş kendisi. Ama bir noktadan sonra hem ev fiyatları hem kur birlikte yükselince aslında hedefimden uzaklaştım sürekli. Onu fark ettim diye yazmış. İşte sorular sormuş.
1: Evet.
0: Mesela bu örnekten ilerlersek.
1: Maliyetler çok patladı çünkü. Yani hala orada talep yok, kredi yok.
0: Kredide
1: çok kısıtlar olduğu için. Hani ancak işte böyle ilk evin olacak da filan gençlere dönük bir takım uygulamalar var ama onlar da yeterli değil. Yani oradaki kısıtlardan dolayı insanlar ister istemez yani işte kredi bulamadıklarından, alamadıklarından evle aralarındaki fark, yani eve ulaşma işi, özellikle gençlerin arabaya ulaşma işi, otomobile ulaşma işi giderek erteleniyor
0: i̇şte bu
1: maalesef.
0: Bu takipçi de onu diyor. Ben dövize bir yükseliyor biraz, bekleyeyim. Yani o da öyle yazmış.
1: Bu uygulanan yazmış. Politika devam ettiği sürece kurda ya dövizde kalmak doğru bir tavır olmaz. Çünkü zaten politikanın temeli Türk lirasını cazip hale getirmek. Türk lirasını cazip hale getirerek tasarrufa yöneltip enflasyonu baskılamak. Ama şu sıralarda dünyadaki gelişmeler vesaire filan bu çok kolay olmuyor. Jeopolitik gelişmeler de etkiliyor. Amerika'nın tavrı da etkiliyor.
0: FED de etkiliyor.
1: FED'in tavrı da etkiliyor. Diğer Avrupa Merkez Bankası'nın yaklaşımları da etkiliyor. Yani orada da parite farklılıkları var mesela euro ile dolar arasında. Farklılıklar görülüyor ama yine en azından orası belli bir dengede gidebiliyor. Bir de tabii yani biraz böyle uzak bir şey olmakla beraber artık bir şey ortaya çıktı. Acaba dolar önümüzdeki dönemde yıllardır olduğu gibi özellikle 1944'teki Bretton Woods anlaşmasından sonra tam bir hakimiyet kurduğu, bütün bu döviz piyasalarına kurduğu süreç önümüzdeki 10 yıllarda da devam edecek mi? Ya da ne kadar devam edebilecek? Doların gücü ne olacak? Alımlar üzerinde, ticaret üzerinde nasıl bir seyir izlenecek? Bu çok önemli bir hale geliyor. Çünkü Çin, yani ticaret çok farklılaşmaya başladı. İster istemez para birimleri ticareti izliyorlar. Yani bundan 30 yıl önce Batı hala en önemli üreticiydi. Ama bir zaman sonra ya biz dünyadaki katma değeri büyük kısmına el koymak için entelektüel sermayeye, yazılım kodlarına, finansal araçlara kontrol edersek zaten dünyadaki katma değerin çoğunu da kontrol etmiş oluyoruz. Sanayi işi vesaire filan biraz hammallık diye bakıldı. Ama şu son 30 yılda görünen o ki ticaret de çok ciddi şekilde kaymaya başladı. Yani o üretici güçler Çin'dir, Pasifik'teki diğer ülkelerdir, Asya'daki diğer ülkeler, bunlar Brezilya bu arada, bunlar Güney Afrika vesaire. Daha üreten güçler haline geldiler. O üreten güçler şimdi yeni kendi aralarındaki ticareti arttıracak yeni para birimleri üzerine hareket etmeye çalışıyorlar.
0: Bu anlattıklarınızdan şu sonuç çıkıyor mu? Soru çıkıyor mu acaba? Şimdi bunu zaten çoğunlukla sanayici ve iş insanları ve sizler, ekonomi profesyonelleri de söylüyor. Yani Bretton Woods sistemi biraz daha zayıfladı. Bunu uzun zamandır konuşuyoruz ama. Şimdi burada o zaman şu soru çıkıyor. Hani ben dedim ya yayının başında bir kalkan olarak döviz, evet, kur riskini yönetmenin yolları dedim ya. Fakat burada bazı şeylerin de değiştiğini varsayarsak ya da değişmek üzere olduğunu varsayarsak, hı, ABD kaynaklı tartışılan doların gücü kaynaklı, o zaman işin içine bu döviz kur riskini yönetmenin yanlarında başka riskleri de yönetmek ve kalkan olarak kullanmak
1: tam
0: gibi bir
1: ona
0: şey
1: geliyor değil mi? Evet, lafı.
0: Anlamışım zaten demek ki.
1: Estağfurullah. Şöyle yani bu yeni dönem nedeniyle hani eskiden normal dönemde diyorsun ya mesela.
0: Normal şartlarda.
1: Yani normal şartlarda işte o normal şartlar kalmadı artık. Başka bir şartlar var. Artık serbest piyasa diye de bir şey kalmadı. Fiyat her şeyi belirler diye de bir şey kalmadı. Başka yani fiyat nihai hakemdi değil mi? Biz öyle biliyoruz. Ama şimdi öyle bir durum var mı? Karşılıklı bağımlılıklar barış getirirdi. Şimdi öyle bir durum var mı? Aksine karşılıklı bağımlılığınız fazlaysa bu sizin karşınızda ciddi şekilde silah olarak kullanılabilir hale geldi. Şimdi onun için bu daha riskler bu tarafta arttı. Eğer kalkan olarak görmek istiyorsanız bir kere sepetinizi çeşitlendirmeniz lazım. Yani sadece dolarda, sadece euroda filan olmaz. Böyle hatta yuanı, başka para birimlerini de eğer dövizle ilgili bir koruma kalkanı kendinize yapacaksanız bunlar sonuçta tercih meselesi. Biraz daha sepet yapabilirsiniz. Kendinizi burada koruyabilirsiniz. Yani farklılaşmaya başladı.
0: Anladım. Kur mesela riskinden ziyade başka şeylerin yatırım araçları da kullanarak aslında sen riskini, sadece döviz değil, riskini yönetmenin
1: kalkanını
0: yollarını
1: daha
0: bulacaksın.
1: Güçlendirebilirsin. Yatırım fonları mesela var.
0: Evet.
1: İşte senedi yatırım fonları olduğu gibi dövizle de ilgili
0: altın
1: fonlar
0: var,
1: var.
0: Değerli metaller de var. Peki döviz denildiğinde bizim aklımıza ne geliyor? İşte dolar geliyor, euro geliyor, sterlin geliyor Türkiye'de. Yani dünyada da öyle gerçi.
1: İsviçre frangını unutmayalım.
0: Tabii.
1: Bir ara çok meşhurdu.
0: Bir ara çok. Evet. Japon yeni de bir ara hatırlayın. Japon yeni.
1: Japon yeni fiziki olarak
0: yok,
1: elde olmaz.
0: Yok, bir ara hatırlasanız da 15-20 sene mi oluyor? Belki daha fazla yen kredisi kullanarak ev alanlar
1: kredi
0: olmuştu.
1: Kredi kullanır, doğru.
0: Yani
1: kredi
0: hayır oradan kaldı.
1: Fiziki olarak
0: tabii, tabii.
1: Hani yok, bir de cüzdanda yok, ya da yastık altında
0: yeni
1: saklama
0: görmedim
1: durumu
0: ben
1: var ya.
0: Hep dolar yen derim ama daha yeni görmedim yani fiziki olarak. Şimdi hep bu ilk dolar, euro ve pound geliyor ya. Bu para birimlerinin birbirleri olan ilişkileri nasıl? Bir de bunlar dışında kalan dövizler nasıl değerlendirilebilir? Değerlendirilebilir derken yatırım olarak demiyorum, yani yatırım tavsiyesi olarak demiyorum. Farklı bir felsefi açıdan soruyorum onu. Hani yuan dedik, İsviçre frangı dedik, mesela Japon yeni dedik. Bunlarla peki bunların dışında kalan dövizler hakkında da dediniz ya, farklı para birimleri, evet, farklı şeyler çıktı artık. Mesela kriptolar bile çıktı yani hani
1: doğru,
0: baktığında.
1: Doğru, bitcoinler, şunlar,
0: değil mi?
1: Bunlar, evet.
0: Onu nasıl değerlendirirsiniz bunlar dışında kalan? birbiriyle ilişkilerini ve bunlar dışında
1: kalan dedikleri? Sonuçta paranın bir takım fonksiyonları var. Bunları hangisi, yani bir ödeme aracı değil mi? Bir alışveriş aracı vesaire. Yani bunlara bakmak gerekiyor ama aynı zamanda bir tür yatırım aracı da, yani para yatır, yani bir yere yatırıyorsan, mesela üretime yatırıyorsan, bir eve yatırıyorsan, yani bu fonksiyonu da olan bir şey. Bunu sağlayan her şey aslında para gibi kabul görebilir. Burada yıllar yılı dolar en güçlü olanı temsil ettiği için büyük ölçüde ve en kolay değiştirilebilir olanı. Çünkü o değiş tokuşun da kolay yapılabilmesi lazım. Sen nereye gidersen git, dolarla bir işlem yapabilirsin, bir şey satın alabilirsin. Ama şimdi yani felsefi boyut deyince felsefi boyutunu bilmiyorum ama
0: ya felsefeden kastım hani yatırım
1: arka planı
0: evet,
1: şöyle.
0: Yani kalan dövizler nasıl değerlendirilmeli derken oradaki sorum
1: hangi dövizleri
0: alalım satalım değil.
1: Yok yok, tamam,
0: kalan dövizlerin birbirleriyle yani ilişkileri açısından.
1: İlişkiler açısından.
0: Felsefeden kastım o kelime geldi aklıma, onu söyleyeyim.
1: Tamam, ben de onu tam söyleyeceğim. 2000 yılında bakıyorum, Çin'in ABD, Avrupa ve Japonya'ya olan ihracatı, toplam ihracatının %55'i. Şimdi bu 35'in altına indi. Kendisinin kuşak yol dediği, işte bizim gibi ülkelerle olan ticareti 2000 yılında %15 iken şimdi %45'e çıktı. Yani dünyada ticaret şekil değiştiriyor. Ticaret şekil değiştirince en son Hürmüz'de ne görüyoruz? İki şey görüyoruz. Bir, Hürmüz Boğazı kapandığında petrol ne olacak filan dendiğinde dolara koşuyorlar. İkincisi diyorlar ki yuanla da alım satım yapılabilir. Evet. Değil mi? Şimdi İran bunu söylüyor. Boşver İran'ı, İran hadi Çin'in müttefiki ya da öyle olmak durumunda diyelim. Birleşik Arap Emirlikleri de yuanla da biz petrol alıp satabiliriz dedi. Yani ticaretin yapısı değiştikçe tabii ki bazı ülkelerin para birimleri ön plana çıkmaya başlıyor ve onların ticaretteki ağırlıkları artıyor. Ticaretteki ağırlıkları arttıkça döviz piyasalarındaki işlemlerdeki ağırlıkları da artacaktır. Mesela şu sıralarda böyle önde gelen, aklı fikrine güvenilebilecek finansal danışmanlar yuanla borçlanmayı da ön plana çıkarmaya başladı. Çünkü Çin enflasyon değil, aksine enflasyonu, onun da kendi sorunları var. Orada da devlet illaki büyük ölçekli yatırım yapacaksın, büyük ölçekli üretim yapacaksın, maliyetlerini düşüreceksin falan gibi baskıladığından dolayı Çin'de çok ciddi bir üretim kapasitesi var. O üretim kapasitesini işletebilmek için diğer ülkelerin üretim kapasitesine sürekli baskıda bulunuyor. Bunun için bunu da, ama kendi mallarını satmak için de devreye kendi finans sistemini koymaya başladı. Ben seni kredilendireyim. Şu anda bana verme. Ama ne oluyor?
0: Oyunun onun kuralları değişiyor.
1: Oyunun kuralları yani değişiyor aynen. Ve yuanın şeyi artmaya başlıyor.
0: Tam oradan
1: etkisi.
0: Siz konuşurken şimdi hani bir kalkan olarak döviz diyoruz. Döviz deyince bizim kafamız hep dolar eşittir oluyordu
1: evet,
0: ya. Demek ki artık
1: lazım.
0: Bu değişti.
1: Tabii.
0: Değişiyor.
1: Değişiyor.
0: Yani bunun içine yuanı koyarsın, ne bileyim. Yani dövizi sadece dolar olarak biz öyle düşündüğümüz için sizin anlattıklarınızdan başka para bilimlerinde aslında kendini kalkan olarak kullanabileceğin bir duruma doğru dünya evriliyor gibi gözüküyor şimdilik yani.
1: Evet, sepet yaparsan, çeşitlendirirsen
0: sepetini, zaman
1: o kalkanı güçlendirme imkanı var.
0: Peki günlük hayatta kur riskini yönetmek dediğimiz şeyi bir örneklendirirsek nasıl bir örnek veririz? Günlük yani, hayat için yani kur riskini yönetmek.
1: Valla şirketler için bu çok önemli bir konu. Dediğim gibi eğer ihracat yapıyorsan, ithalat yapıyorsan burayı her an takip etmek zorundasın. Hatta petrol fiyatlarını bile takip etmek zorundasın. Çünkü petroldeki gelişmeler artık doları mesela çok ciddi etkiliyor. Euro'yu çok ciddi etkiliyor.
0: Bütün hepsini etkiliyor. Bütün borsaları da etkiliyor. Dün...
1: Etkiliyor ama mesela Euro'yu falan oralarda mesela Çin tutmuş 1,2 milyar tonluk kendisine şey yapmış, depo yapmış petrolden. Onu daha az etkiliyor.
0: Ha, doğru.
1: Ama öbür yapmadıysan seni daha fazla etkiliyor gibi. Türkiye fazla etkilenmedi bu arada, yani o da önemli bir konu. Ama tabii ki fiyatlar buralarda kalırsa, mesela bu sene enerji faturamız 50 milyar değil, 55 milyar değil, 75 milyar dolarda gelme ihtimali var. Evet. Hani baktığın zaman. Bunlar da etkili oluyor. Eğer bir şey, elindeki bir şey azalıyorsa onun fiyatı ister istemez artıyor. Sen ne kadar farklı bir politika uygulasan bile bir yerden sonra dolar matbaan ya da başka bir döviz matbaan olmadığı için ister istemez onların o baskısına dayanman zorlaşıyor.
0: Peki şöyle bir örnek verebilir miyim? Siz konuşurken o da geldi aklıma. Hani günlük hayatta kur riskini yönetmek derken, diyelim ben evleneceğim. Ki evliyim aslında ama diyelim ikinci evi.
1: O kadar döviz krizi.
0: Kriz değil. Peki. Şöyle. Evli esprisine söyledim. Ben bir şey yapıyorum. Mesela herhangi bir hadi evleneyim diyorum mesela. Onun için de bir borçlanacağım ve gidiyorum halamdan, dayımdan döviz alıyorum. Şimdi acaba nasıl yönetilirden kastım? Evet. Çok bireysel, çok basit örnek olarak. Şimdi benim ne yapmam lazım o zaman? Çünkü borcu öyle almış.
1: Türk
0: nasıl
1: lirası
0: yöneteceğim
1: kazanıyorsan
0: ben?
1: Türk lirası borçlan.
0: Yani bu riski nasıl yöneteceğim?
1: Bu riski böyle yöneteceksin. Eğer
0: hangi para biriminden borçlanıyorsan o para biriminde devam.
1: Ne kazanıyorsan oradan
0: bu şekilde yönetebilirsin.
1: Tabii, çünkü öyle ödeyebilirsin. Döviz kazanmıyorsan, dövizde bir patlama, çatlama diye ifade ettiğimiz bir devalüasyon ya da bir hızlı artış olursa onu yönetemezsin.
0: Şu açıdan dedim olursun. Tamamen. Hani aldım bir döviz, yuan aldım halamdan borç. Evet. Para kazanıyorum ama onu dedim ki
1: yuan'a
0: geçtim.
1: Halamdan yuan borç. Peki yuan. Güzel oldu.
0: Halam Çinli diyormuşum. Espri bir yana. Yani biraz uçuk bir örnek olsun diye söylüyorum. Yuan aldım ben. Fakat ona dedim ki bir sene sonra ödeyeceğim senin borcunu. Hı-hı. Fakat bu arada ben kendi yerel para biriminden paramı kazanıyorum.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla yuanla ilgili bir kendimi yönetmeye evet. olmam lazım bir yıl içerisinde. Kur burada nasıl yöneteceğim kur riskini kendimi? Yani çok uçuk bir örnek verdim.
1: Yok ama hayır hiç uçuk bir örnek yuan değil. Bunu yapıyor yuan. İnsanlar. Hı. Yani yuanda olur bu euro. Mesela örnek, 2024 sterling. Yılında euro borçlanmış olsaydın herkese göre çok daha az para ödeyecektin. Çünkü Türk lirası karşısındaki şeyi
0: artışı
1: değer artışı %12 oldu. Halbuki o sene enflasyon 44 oldu.
0: Yani bunları da iyi okuman gerekiyor.
1: Bunları da iyi okuman lazım. O politikaların devam edip etmeyeceğini görmen lazım. Mesela rezervleri takip etmen lazım. Bunun elinde yeterince rezerv var mı?
0: Tecrübe, deneyim ya da haber akışına bakarak sen kendi riskini bu şekilde yönetirsin gibi diyeyim. Hiçbir yani, şey kolay değil biliyorum da hani.
1: Mutlaka o tecrübelere bakmak gerekir. İlk takip etmek gerekir ama şu anda öyle bir dönemdeyiz ki bir tür yani nasıl diyelim böyle film arası gibi tarihin bir şeyi bir ara verdiği bir dönem. Bir paradigma değişikliğinin yaşandığı bir dönem. Oyunun kuralları değişiyor az önce söylediğin gibi. Bu süreçlerde her şey çok hızlı değişebiliyor. Büyük oynaklıklar yaşanabiliyor. Onun için yine en iyisi hangi para birimiyle kazanıyorsan bireyler için söylüyorum. Onun üzerinden devam etmek daha doğru. Ama söylediğin şeyler yapılamaz mı? Yapılabilir. Yapıldı mı KKM döneminde? %35 civarında
0: evet.
1: dolara faiz verdik. Dünyada böyle bir şey yok. Dolara niye faiz verdik? Bozdur dolarını getir.
0: TL'ye
1: ben sana evet TL'ne faiz veriyorum dedin
0: döviz
1: ama
0: döviz rezervlerini arttırmak için tabii bitirdik onu.
1: Yapıldı ama evet. oldu da. Yani çok ciddi bir yere geldi.
0: Peki şimdi döviz piyasasında yani daha doğrusu piyasalarda en sık yapılan hatalar duygusal nedenlerden mi? Bilgi eksikliği nedenlerinden meydana geliyor tecrübelerinize göre, etrafınızdaki insanlara göre. Yani şöyle siz çok uzun zamandır ekonomi gazetecisiniz evet. çünkü mutlaka bir sürü etrafınıza görmüşsünüzdür. Evet. Bu duygusal nedenlerle mi oluyor bu hatalar?
1: Bence hepsinin
0: yoksa bilgi eksikliği mi?
1: Bence finansal okuryazarlık eksikliği de var. Ama ben Türkiye'de finansal okuryazarlık eksikliğinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü halkımız, vatandaş genellikle yaptığı işlerde haklı çıkıyor. Yapma desen de haklı çıkıyor. Yani uzun vadede mutlaka o haklı çıkıyor. Bunun çok defa örneklerine rastladık. Onun için bir sağduyu var. Zaten ekonominin de çok önemli bir bölümü aslında sağduyudur. Ekonomi ekonomistlere bırakılmaz denmesinin ardındaki şey de budur. Yani sağduyuyla hareket edebilmek lazım. Tecrübeleri iyi özümsemek lazım ama tabii ki bilgi de gerekli. Yani bilgisiz karar olmuyor çünkü. Doğru bilgi ama çok önemli. Eğer spekülatif işlerle yerlerde merkezlerden üretilen bilgilerle karşı karşıyaysan biz bunu rastlıyoruz. Bazen bunu bizim bazı meslektaşlarımız da yapıyor. Yani YouTube'da başka bir yerlerde çıkıyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak. Niye olacak? Olma ihtimali yok. İşte şu anda bir politika izleniyor.
0: Evet.
1: O politikanın da bir arkasında bir ciddi döviz rezervi var. Bu şu anda olmaz. Bir zaman sonra olabilir.
2: O zaman ama süzerek alacaksın bilgiyi de.
1: Süzerek almak lazım. İyi, o sağduyu orada
2: devreye girecek.
1: Çok önemli.
0: Peki
1: diyelim.
0: Dövizle aceleyle hareket etmek, planla hareket etmek arasında fark ne? Bu fark nasıl ilgiliyor sonuçları? Mesela bir hadise yaşandı. Bekliyorsun, planla hareket
1: evet.
0: ediyorsun veya birden panikliyorsun, hemen bir icraata geçiyorsun. Herhangi bir aksiyon alıyorsun.
1: Valla ben şöyle düşünüyorum.
0: Planlı mı daha?
1: Ya bunun
0: yani fark
1: tersi
0: ne?
1: Genellikle daha çok söylenir ama. Ya şimdi böylesi kriz dönemlerinde plan olmaz ki, işlemez. Aceleci olmadan acele etmek lazım. Ya aceleci böyle panik içinde hareket etmeden.
0: Sakin, sağduyulu yine.
1: Acele de etmek lazım çünkü çok rahatlıkla gol yeme ihtimalinde yüksek. Hani baktığın zaman. Onun için yani bir an belki durup bakmak, değerlendirmek gerekir. Ama bunu da çok uzatmamak lazım. Çünkü genellikle bir dalga gelir. O ilk dalga işaret verir. Eğer krize doğru gidecekse ikinci dalga daha yüksek bir yerden, ya yani daha yükselerek gelir. Genelde yaşadığımız şey bu. Ama bugüne kadar hiçbir gelişkin bilgisayar modeli de dahil, hiçbir yazılım dahil insan duygusunu yöneten, insan davranışlarını yöneten ve ölçebilen hiçbir şey çıkmadı. Biraz siyasi gelişmelere bağlı olabiliyor. Biraz insanların hayatla ilgili tavırlarına bağlı olabiliyor. Mesela ben gençlerle daha benim yaşımdaki insanlar arasında da ciddi farkların oluşmaya başladığını görüyorum tavır olarak da. Onlar mesela bu kadar döviz kalkanı vesaire filan gibi konularla bakmıyorlar. Yani bizim kuşak, o boomer kuşağı filan daha bunlarla ilgili, ama daha yeni kuşak diyelim çok bunlarla ilgili değil. Onlar kalkanlarını başka yerde oluşturuyorlar. Mesela fazla ev almakla, araba almakla çok ilgilenmiyorlar. Nasıl olsa oralara ulaşamayacağım diye. Gidip işte bir takım kendilerini keyif verecek harcamalar yaparak, bu kahve içmek de olabilir, başka bir şey de olabilir. Ben gençlerin mesela Kapalı Çarşı'yı da gözlemliyorum. Öyle gelip orada hareket, eskiden çok ciddi yoğunluklar olurdu o sokaklarda. O ne olacak vesaire filan diye. Şimdi böyle bir yoğunluk yok. Ama döviz bürolarında da yoğunluk yok ve daha çok işlem yapanlar diyelim hani 45 yaşının üstü gibi. Hani
0: bizler.
1: Çok gençler.
0: Evet.
1: Yok sen öyle o odalara gelmemişsin.
0: Herkes biliyor ya, şimdi merak etmeyin. Yani gençler
1: evet,
0: arasında da, nesiller arasında da paradigmalar değişiyor.
1: Evet.
0: Orada da hani dediniz ya, bir şeyler değişiyor, bir reklam
1: Doğru.
0: arası gibi. Nesiller arasında demek ki.
1: Reklam arası değil, film arası.
0: Film
1: gibi.
0: Arası, özür dilerim.
1: Evet.
0: Film arası gibi
1: reklam
0: gençlerde
1: arası
0: de aynı şekilde. Peki dövize bakarken insanların en çok kaçırdığı şey ne sizce? Yani mesela döviz hareketlerine bakıyor. Dolar olur, euro olur, sterlin olur. Bilmiyorum, o yuan olur dediğiniz gibi. Brezilya'yı olur. Ona bakarken ya da izlerken en çok gözünden ne kaçırıyor mesela? Şunu demek istiyorum. Açayım biraz daha soruyu.
1: Evet.
0: Gündemindeki gelişmeler ya da gelecekte beklentiler ya da geçmişteki tarihte yaşananlar. Bunun hangisini daha çok gözden kaçırıyor insanlar? Size
1: bence
0: göre.
1: Hepsini gözden kaçırıyorlar. Çünkü doğru düzgün hiçbir şeyi izlemiyorlar. Daha çok bir tür sürü psikolojisiyle hareket ediyoruz genellikle. Ama bu da işe yarıyor. Çünkü ne oluyor? Çok geniş kitleler aynı şekilde davranmaya, birbirinden etkilenerek başlayınca o bir anlamda kehanetin kendini doğrulaması gibi oraya doğru gidiyor piyasalarda. Yani şimdi mesela piyasalar çoğu zaman iyimserlik satın alıyorlar,
0: evet.
1: değil mi? Onu fiyatlıyorlar. Ya gerçek duruma bakıyorsun, hiç öyle bir durum değil. Şimdi İran'la Amerika arasında hiçbir konuda, hiçbir temel konuda uzlaşma yok. Ama bütün piyasalar hala burada sanki bir anlaşma
0: İmserlik.
1: Oldu olacak. Yani şimdi imzalan onu fiyatlıyorlar, onu satın alıyorlar. Yani çünkü böyle olması gerektiği düşüncesi insanlara yayılıyor. Tabii ki bunun bir takım kanaat önderleri var, bir takım ajanları var. Yani onların etkileriyle de bu böyle yaygınlaşıyor.
0: O zaman riski biraz daha iyi yönetebilip kalkan ya da korunma aracı psikolojisine biraz daha girmiş olabilir insanımız. Biraz da gençlerin de belki yeni neslinle alakası vardır bunun, alttan gelenlerinde. Bizim yaşadığımız dönemlerdeki aynı tecrübeleri sahip olmadıkları için onların kafası başka ilerliyor.
1: Hiçbir şey homojen değil.
0: Aynen.
1: Yani o ki onun içerisinde de dolarla, bitcoinle, bilmem kriptolarla ilgilenen geniş kesimler
0: tabii,
1: var.
0: Tabii.
1: Evet, onlar mesela oralarla daha ilgileniyorlar. Yani bir döviz size doğrudan bir yatırım yerine, o da aslında bir tür döviz yatırımı sayılır. Altın da bir tür döviz yatırımı
2: korunma
1: sayılır.
2: Tabii.
1: Şey. Altın bizde çıkıyor ama büyük ölçüde hani biz hala ithal ederek ona döviz ödediğimize göre o da bir tür döviz yatırımı sayılır. Zaten dünyada da öyle belirleniyor.
2: Bu podcastler yatırım odaklı podcastlerde çok değerli konukları ağırlıyoruz sizler gibi. Hep gözlemlediğim bir şey var. Eski ezberler ekonomide bozuluyor.
1: Doğru.
2: Yeni paradigmalar Doğru. ortaya çıkıyor. Biz eski bilgilerimizle yeni yorumlarken farklı açıdan görmeye çalışıyoruz. Ben onu anlıyorum.
1: Evet, doğru.
2: Yani burada yaptığım bütün bölümlerde o çıkıyor.
1: Evet.
2: Peki bu dinleyici bu bölümde dinlediği zaman en çok neyi aklında tutar? Ne en çok dikkatini çeker şu konuştuklarımız konuda? Çinli
1: bence,
2: hala mı?
1: Yok. Bence şöyle ya, bu ne hangi para birimiyle kazanıyorsan o para birimiyle hayattaki ilişkilerini ayarla, borcunu vesairesi filan. Bu önemli bir konu ama hani bu akılda kalır mı? Yoksa insanlar gene ya ne zaman bu kurlar patlar? Çünkü bunun üzerinde büyük bir baskı oluşmadı mı? Sorusunun cevabına daha çok odaklanırlar. Oraya ilişkin de yani sanki burada döviz rezervini hala Merkez Bankası'nın döviz rezervini takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki dünyadaki gelişmeleri de çünkü bir noktadan sonra orası yani dövizin kaynağı dışarısı olduğuna
2: dolar
1: göre
2: için
1: neyse Euro'ysa
2: Avrupa
1: önemli,
2: Çin vesaire.
1: Oradaki gelişmeleri de izlemek önemlidir diye vurgulamaya çalıştık. Ama bunu da sadece dolar ve euro ile bırakmayın. Başka para birimlerine de bakın.
2: Bakarken de o ülkelerin de haberlerine bakmakta.
1: O ülkelerin ne yaptığını da iyi izlemek lazım. Japonya'da 75 milyar dolarlık paket açıkladı şimdi. Şimdi ne yapıyor? Bir yerleri destekleyebilmek için kendi elindeki dolara bağlı bir takım tahvilleri satıyor. İçeriye bunu destek yapmaya çalışıyor. Doları satmaya çalışınca Japonya gibi dünya ekonomisi içerisinde %5 gibi bir paya sahip bir ülke, o zaman doların değeri üzerinde çeşitli etkilerde bulunuyor. Değil mi? Yani bunu da takip edebilmek lazım ama bu biraz da profesyonellik gerektiriyor. O açıdan eğer illa ben yabancı paralar üzerine bir yatırım yapmak,
2: ya
1: burayı bir kalkan olarak
2: işte
1: kullanmak
2: bileyim
1: istiyorum diyorsanız, daha profesyonellerin yönettiği bir böyle aceleci davranma karşısında daha az panik yapacak ve bunu daha doğru yönetebilecek kurumlardan faydalanmak daha doğru bir şey olabilir.
2: Çok teşekkür ediyorum Hakan Güldağ. Sağ olun.
1: Davet için ben teşekkür ediyorum.
2: Kolay bir şeyden geçmiyor dünya ekonomik açıdan. Biz de öğrenerek devam ediyoruz yolumuza. Hala öğreneceğimiz çok şey var, öyle görünüyor.
1: Başka da şansımız yok zaten.
2: Yok, doğru hakikaten.
1: Dükkanı gidip gidecek halimiz yok. Öğreneceğiz.
2: Çok teşekkürler tekrardan. Evet, bir yatırım odaklı podcast'in de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

0: Hayatına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
2: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır. Ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu. Vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusu mu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün biraz gündelik hayatın içinden ama aslında iktisadın tam merkezinde duran bir konuyu konuşacağız. Öngörülebilir harcama döngülerinde likidite ve yatırım planlaması. Şimdi başlık ilk başta biraz teknik gelebilir ama konu oldukça basit aslında. Hepimizin hayatında yıl içinde tekrar eden ve büyük ölçüde önceden bildiğimiz harcamalar var. Mesela okulların açılması, tatil dönemi, sigorta yenilemeleri, vergi ödemeleri, kış aylarında yükselen enerji faturaları, ev bakım giderleri, çocuğun kursu, üniversite ödemesi gibi ya da yılda bir kez yapılan büyük sağlık harcaması gibi. Yani aslında bütçemizi zorlayan giderlerin önemli bir bölümü tamamen sürpriz değil. Ne zaman geleceğini büyük ölçüde biliyoruz. Bugün de tam olarak şunu konuşmak istiyorum. Bu giderleri son anda karşılamaya çalışmak yerine yıl içinde yayarak nasıl sağlıklı yönetebiliriz? Ve eğer bütçede tasarruf için bir alan kalıyorsa bu kaynakları hangi vade ve likitte anlayışıyla değerlendirmek daha doğru olur. Ama en başta önemli bir not düşmek gerekiyor. Çünkü birazdan konuşacağımız bu tasarruf, yatırım ve likitte planlaması herkes için aynı ölçüde uygulanabilir değil tabii. Bugün Türkiye'de birçok hane için temel mesele yatırım yapmak değil. Yani kira, gıda, ulaşım, eğitim ve faturaları karşılayabilmek. Yani gelirin çok büyük bir bölümü zorunlu harcamalara gidiyorsa her ay şu kadar tasarruf edin gibi böyle standart tavsiyeler gerçekçi olmayabilir. Dolayısıyla bu programı herkesin aynı gelir ve tasarruf kapasitesine sahip olduğu varsayımıyla değil de tam tersine böyle hanelerin çok farklı finansal imkanlara sahip olduğunu kabul ederek ele almak gerekiyor. Bir hane için doğru plan mesela düzenli yatırım yapmak olabilir. Başka bir hane için yüksek maliyetli borçlanmayı azaltmak olabilir. Bir diğer hane için mesela yalnızca birkaç haftalık harcamayı karşılayacak küçücük de olsa bir nakit tamponu oluşturmak iyi olabilir. Bunların hepsi aslında finansal bir planlama. Çünkü iyi finansal planlama her zaman daha fazla yatırım yapmak değil aslında. Yani mevcut kaynakları daha az kırılgan hale getirmek bence. Çünkü yani burada biraz daha büyük bir resme bakalım. Örneğin Eylül ayına girdik. İşte okullar açılıyor, şehirler yeniden kalabalıklaşıyor, maalesef trafik artıyor, tatil dönemi büyük ölçüde sona erdi, harcama kompozisyonu değişiyor. Bu geçişte özellikle hane halkı bütçelerinde oldukça belirgin hissediliyor. Yani mesela Temmuz itibariyle Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu %31.75. Aslında halen çok yüksek. Sadece yılın ilk 7 ayındaki birikimli artış %20 civarında. Üstelik hane bütçesi açısından en önemli kalemlerdeki fiyat artışları daha yüksek. Yani gıdaya baktığınızda bu bahsettiğim manşet rakamının üstünde %37'lerdi. Ya da ulaştırmada yaklaşık %31 ya da konut, su, elektrik, yakıt grubunda %40'ın üzerinde bir artış görüyoruz. Dolayısıyla bugün bütçe planlaması sadece ne kadar harcıyorum sorusundan ibaret değil. Asıl sorun aynı gelirin satın alma gücü yıl içinde ne kadar değişti? Çünkü Ocak ayında yaptığımız bütçe nominal olarak aynı kalsa bile Eylül ayına geldiğimizde artık aynı miktarda mal ve hizmet satın alamıyorsunuz. Bu da hep dikkat çektiğim, bir önceki haftada işlediğimiz reel tarafa geliyor. Yani reel gelire bakacağız bu sefer. Yani nominal maaşınız artmış olabilir. Ama eğer fiyatlar daha hızlı artıyorsa reel satın alma gücünüz gerilemiş demektir. Bu durumda aslında ayırabildiğiniz tasarruflarda nasıl ne kadar reel getiri elde ettiğiniz son derece önemli hale gelir ki bütçe planlamanızı da oraya göre daha rahat yapabilin. Hane bütçesini değerlendirirken de sadece dediğim gibi gelirim arttı mı sorusu değil, toplam tasarruf gelirlerinizin ve işte bu maaşınızın ya da gelirinizin, toplam gelirinizin enflasyondan arındırıldığında gerçekten ne kadar arttığı sorusu çok önemli. İşte bu ayrım özellikle bu ayda Eylül gibi harcamaların yoğunlaştığı dönemlerde çok önemli. İşte okul var, servis var, ulaşım var, şehir hayatının günlük giderleri var. Bunlar bütçe içinde çok çok büyük yer kaplıyorlar. Dolayısıyla burada işte şu kavrama geliyoruz. Öngörülebilir harcama döngüsü. Çünkü okul var diyorum, okul masrafları var diyorum ama hepimiz okulların Eylül'de açılacağını biliyoruz. Ya da servis ücretinin geleceğini biliyoruz. Ya da işte kırtasiye, kıyafet, çeşitli eğitim giderlerinin oluşacağını biliyoruz. Dolayısıyla bunları beklenmedik masraf olarak değerlendirmek doğru değil. Bunu yıllık bütçenin doğal bir parçası için düşünebiliriz birçok konuda olduğu gibi. Yani aslında kişisel finans açısından şöyle bir prensip var. Yani öngörülebilir giderler acil durum değildir. Bunlar planlanması gereken nakit çıkışlarıdır. Bu ayrımı yapmak bütçe yönetimini ciddi biçimde değiştiriyor. Çünkü bir harcamanın geleceğini önceden biliyorsanız onu tek bir ayın gelirinden karşılamak zorunda değilsiniz. Yıl içine yayabilirsiniz. Burada amaç büyük birikimler yaratmak da değil ama harcamanın geldiği ayda kredi kartına veya yüksek maliyetli borçlanmaya bağımlılığı azaltmak. Bu da doğrudan likidite yönetiminin konusu. Likidite ne demek? En basit haliyle yani paraya ihtiyaç duyduğunuz anda ona erişebilme imkanı. Bir varlığın getirisi yüksek olabilir ama o paraya Eylül ayında ihtiyacınız varsa ve yatırımınızdan kolayca çıkamıyorsanız o yatırım kısa vadeli ihtiyacınız için doğru olmayabilir. Bu nedenle de yatırım planlamasında yalnızca getiriye bakmak yeterli değil. Vadeye bakmamız gerekiyor, likiditeye bakmamız, ne kadar hızlı likidite edebileceğimize bakmamız gerekiyor ve riske bakmamız gerekiyor. İşte burada vade eşleştirmesi dediğimiz çok temel bir prensip devreye giriyor. Bir yıl sonra kullanacağınız parayı 10 yıl sonra kullanacağınız parayla aynı şekilde yönetemezsiniz. Kısa vadede kullanacağınız para daha likit ve daha düşük oynaklığa sahip bir yapıda olmalı. Uzun vadeli tasarruflarda ise risk toleransınıza bağlı olarak daha farklı yatırım araçları düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yatırım planlamasında ilk soru en çok ne kazandırır değil, bu paraya ne zaman ihtiyacım olacak? Bu soru aslında bütün planın temelini oluşturuyor. Şimdi tekrar hane bütçesine dönelim. Ve mesela TÜİK'in hane halkı bütçe araştırmasına göre bakalım ortalama bir hanenin tüketim harcamalarının yaklaşık %29'u konut ve kiraya gidiyor. %20'si ulaştırmaya gidiyor. %17'si gıdaya gidiyor. Yani yalnızca 3 temel kalem bütçenin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturuyor. Düşük gelirli hanelerde ise zorunlu harcamaların payı daha da yüksek olabiliyor. Bu da bize çok önemli bir şey söylüyor. Her hanenin dediğim gibi yayının başında da tasarruf kapasitesi aynı değil. Gelirin büyük kısmı zorunlu harcamalara gidiyorsa bütçe içinde hareket alanı da daralabiliyor. İşte iktisatta buna biz harcama esnekliği açısından bakabiliriz. Kiranızı kolay kolay azaltamazsınız. Temel gıda harcamasını belirli bir seviyenin altına çekemezsiniz. Çocuğun servis gideri veya ulaşım ihtiyacı da çoğu zaman zorunlu. Dolayısıyla düşük ve orta gelirli haneler açısından finansal planlamanın ilk aşaması yatırım yapmak değil, nakit akışını mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirmek oluyor. İlk önce zorunlu giderleri bileceğiz. Yıl içinde hangi ödemelerde büyük ödeme, dönemlerde büyük ödeme yapılacağını göreceğiz. Mümkünse bu ödemeleri yıl içine yayacağız. Ve burada çok önemli bir başka davranışsal konu da yüksek enflasyon dönemlerinde insanlar doğal olarak tüketimi öne çekiyor. Dolayısıyla da ileride pahalanacak, şimdi alayım düşüncesi devreye giriyor. Basitçe söylemek gerekirse yani gelecekte daha pahalı olacağını düşündüğünüz bir ürünü bugünden satın alıyorsunuz. Tabii enflasyon düştükçe bu eğilim biraz daha yavaşlamaya ve azalmaya ve soğumaya başlıyor ki asıl yapmak istediğimiz de bu mevcut ekonomi politikaları nezdinde. Hatırlayalım, negatif reel faizin olduğu dönemlerde tüketim çok hızlanmış. Hatta yatırım enstrümanlarında birdenbire işte gayrimenkulü, hatta otomobili bile bir enstrüman olarak öne çıktığını görmüştük. Şimdi evet, şehir hayatına dönüş tarafına yeniden bakalım. Örneğin tatildeki harcama kompozisyonuyla şehirdeki harcama kompozisyonu aynı şekilde değil. İşe dönüşle birlikte ulaşım, yemek, akaryakıt, otopark, günlük şehir giderleri tekrar bütçeye giriyor. Burada problem çoğu zaman tek büyük bir harcama değil, tekrarlanan küçük harcamalar oluyor. Bu da davranışsal finans açısından önemli çünkü yüksek sıklıkta yapılan küçük harcamalarda bütçede biraz görünmez hale gelebiliyor. Bu nedenle örneğin Eylül ayı son birkaç aylık banka ve kredi kartı hareketlerini yeniden değerlendirmek için uygun bu dönem. Burada amaç her harcamayı kısmak değil ama harcamaların hangi bölümünün zorunlu, hangi bölümünün tercih, hangi bölümünün gelecek için ayrıldığını görmek. Tasarruf konusuna geldiğimizde de burada bütçe planlamanız içerisinde aslında yapabildiğiniz tasarruf kısmı gelecek dönemde bu öngörülebilir ve zorunlu harcamalarınızda size bir alan sağlayabiliyor. Daha önce üzerinde çokça durduğumuz reel getirisi nispeten yüksek, likiditesi daha yakın yani daha likit varlıklara gitmek o dönemde harcamaları yapmanız gerektiği dönemde size önemli bir manevra alanı ve önemli bir tampon sağlayabiliyor. Tabii bu tasarrufları değerlendirirken şunu da tekrar belirtelim. Hepimiz de biliyoruz. Bütün birikimi tek bir varlıkta tutmak, bütün hane halkı tasarrufunu ve bilançosunu da o varlığın fiyat hareketlerine bağımlı hale getiriyor. Bu da tabii amaç aslında maksimum getiri değil de riskle getiri dengesini kurmak. Ve biraz önce de söylediğim gibi likiditeyi de unutmamak gerekiyor. Çünkü beklenmedik bir durumda uzun vadeli yatırımınızı zararına bozmak zorunda kalmak iyi planlanmış bir portföyü bile verimsiz hale getirebiliyor. İşte burada acil durum fonu ile işte öngörülebilir harcama fonunu birbirinden ayırmak da gerekiyor. Dediğim gibi okul ödemesi acil bir durum değil. Sigorta acil bir dilim değil. Bunlar planlanabilir. Acil durum ise gerçekten beklenmedik gelir kaybı veya harcama demek. Bunlar için de aslında ideal finans planlamasında iki ayrı tampon var. Yani hem öngörülebilir harcamalar için kaynak ayırmak hem de beklenmedik durumlar için likit güvenlik tamponu ayırmak. Tabii bugünkü hayat pahalılığında herkesin birkaç aylık harcamayı bir kenarda tutması çok mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle de hedef bir anda böyle büyük bir fon yaratmak değil de imkan olduğu ölçüde küçük ve düzenli bir tampon oluşturmak ve bu tasarrufları aslında çeşitli finansal enstrümanlarda riske göre nispeten daha düşük risklilerde eğer daha sınırlı bir kaynağınız varsa değerlendirmek. Programın sonuna gelirken bütün bunları tek bir çerçevede toparlayalım. Öngörülebilir harcama döngülerini doğru yönetebilmek aslında kişisel finansın en temel konularından biri. Çünkü birçok hane için finansal sıkışıklık toplam yıllık gelirin yetersiz olmasının yanı sıra gelir ile harcamanın zamanlamasının uyuşmamasından da kaynaklanıyor. Yıl boyunca yeterli geliriniz olabilir ama büyük harcamalar birkaç ay yığılıyorsa likitte problemi yaşayabilirsiniz. Bu da sizi işte kredi kartına veya pahalı borçlanmaya yöneltebilir. Dolayısıyla iyi finansal planlama sadece ne kadar kazanıyorum sorusu değil. Param ne zaman geliyor, harcamam ne zaman oluşuyor ve bu iki takvimi nasıl eşleştiriyorum sorusu demek. Eylül ayı da bunun için oldukça iyi bir dönem. Yani okulların açıldığı, şehir hayatının normalleştiği ve yılın son 4 ayına girdiğimiz bir noktadayız. Burada herkesin planı farklı olabilir. Haneler için öncelik borcu azaltmak olabilir. Okul masraflarını daha iyi dağıtmak olabilir. Küçük bir likitte tamponu oluşturmak olabilir. Daha uzun vadeli yatırım planını yeniden düzenlemek olabilir. Ama hepsinin ortak noktası aynı. Gelecekteki harcamayı bugünden görünür hale getirmek. Çünkü finansal dayanıklılık çoğu zaman ne kadar çok kazandığımızdan değil, gelir ve giderlerimizin zamanlamasını ne kadar iyi yönettiğimizden de geliyor. İktisat açısından baktığımızda da mesela tam olarak bu. Yani sınırlı kaynakları bugünkü ihtiyaçlarımız ile gelecekteki ihtiyaçlarımız arasında mümkün olduğunca etkin dağıtmak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansıması.

0: Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen.

0: You're delicious.
1: Duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

sporda, evde, işte, trafikte. Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odea Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odea Radyo'dan ayırma.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da. Odeya Radyo.

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya.
1: All right, yeah. Word, I'm ready to boogie, I'll boogie, I'll boogie, I'll boogie, I'll boogie.

0: Odea'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odea Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odea Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen hem de gündemde kal.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odea Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

0: Modern Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün biraz gündelik hayatın içinden ama aslında iktisadın tam merkezinde duran bir konuyu konuşacağız. Öngörülebilir harcama döngülerinde likidite ve yatırım planlaması. Şimdi başlık ilk başta biraz teknik gelebilir ama konu oldukça basit aslında. Hepimizin hayatında yıl içinde tekrar eden ve büyük ölçüde önceden bildiğimiz harcamalar var. Mesela okulların açılması, tatil dönemi, sigorta yenilemeleri, vergi ödemeleri, kış aylarında yükselen enerji faturaları, ev bakım giderleri, çocuğun kursu, üniversite ödemesi gibi ya da yılda bir kez yapılan büyük sağlık harcaması gibi. Yani aslında bütçemizi zorlayan giderlerin önemli bir bölümü tamamen sürpriz değil. Ne zaman geleceğini büyük ölçüde biliyoruz. Bugün de tam olarak şunu konuşmak istiyorum. Bu giderleri son anda karşılamaya çalışmak yerine yıl içinde yayarak nasıl sağlıklı yönetebiliriz? Ve eğer bütçede tasarruf için bir alan kalıyorsa bu kaynakları hangi vade ve likitte anlayışıyla değerlendirmek daha doğru olur? Ama en başta önemli bir not düşmek gerekiyor. Çünkü birazdan konuşacağımız bu tasarruf, yatırım ve likitte planlaması herkes için aynı ölçüde uygulanabilir değil tabii. Bugün Türkiye'de birçok hane için temel mesele yatırım yapmak değil. Yani kira, gıda, ulaşım, eğitim ve faturaları karşılayabilmek. Yani gelirin çok büyük bir bölümü zorunlu harcamalara gidiyorsa her ay şu kadar tasarruf edin gibi böyle standart tavsiyeler gerçekçi olmayabilir. Dolayısıyla bu programı herkesin aynı gelir ve tasarruf kapasitesine sahip olduğu varsayımıyla değil de tam tersine böyle hanelerin çok farklı finansal imkanlara sahip olduğunu kabul ederek ele almak gerekiyor. Bir hane için doğru plan mesela düzenli yatırım yapmak olabilir. Başka bir hane için yüksek maliyetli borçlanmayı azaltmak olabilir. Bir diğer hane için mesela yalnızca birkaç haftalık harcamayı karşılayacak küçücük de olsa bir nakit tamponu oluşturmak iyi olabilir. Bunların hepsi aslında finansal bir planlama. Çünkü iyi finansal planlama her zaman daha fazla yatırım yapmak değil aslında. Yani mevcut kaynakları daha az kırılgan hale getirmek bence. Çünkü yani burada biraz daha büyük bir resme bakalım. Örneğin Eylül ayına girdik. İşte okullar açılıyor, şehirler yeniden kalabalıklaşıyor, maalesef trafik artıyor, tatil dönemi büyük ölçüde sona erdi, harcama kompozisyonu değişiyor. Bu geçişte özellikle hane halkı bütçelerinde oldukça belirgin hissediliyor. Yani mesela Temmuz itibariyle Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu %31.75. Aslında halen çok yüksek. Sadece yılın ilk 7 ayındaki birikimli artış %20 civarında. Üstelik hane bütçesi açısından en önemli kalemlerdeki fiyat artışları daha yüksek. Yani gıdaya baktığınızda bu bahsettiğim manşet rakamının üstünde %37'lerdi. Ya da ulaştırmada yaklaşık %31 ya da konut, su, elektrik, yakıt grubunda %40'ın üzerinde bir artış görüyoruz. Dolayısıyla bugün bütçe planlaması sadece ne kadar harcıyorum sorusundan ibaret değil. Asıl sorun aynı gelirin satın alma gücü yıl içinde ne kadar değişti? Çünkü Ocak ayında yaptığımız bütçe nominal olarak aynı kalsa bile Eylül ayına geldiğimizde artık aynı miktarda mal ve hizmet satın alamıyorsunuz. Bu da hep dikkat çektiğim, bir önceki haftada işlediğimiz reel tarafa geliyor. Yani reel gelire bakacağız bu sefer. Yani nominal maaşınız artmış olabilir. Ama eğer fiyatlar daha hızlı artıyorsa reel satın alma gücünüz gerilemiş demektir. Bu durumda aslında ayırabildiğiniz tasarruflarda nasıl, ne kadar reel getiri elde ettiğiniz son derece önemli hale gelir ki bütçe planlamanızı da oraya göre daha rahat yapabilin. Hane bütçesini değerlendirirken de sadece dediğim gibi gelirim arttı mı sorusu değil, toplam tasarruf gelirlerinizin ve işte bu maaşınızın ya da gelirinizin, toplam gelirinizin enflasyondan arındırıldığında gerçekten ne kadar arttığı sorusu çok önemli. İşte bu ayrım özellikle bu ayda Eylül gibi harcamaların yoğunlaştığı dönemlerde çok önemli. İşte okul var, servis var, ulaşım var, şehir hayatının günlük giderleri var. Bunlar bütçe içinde çok çok büyük yer kaplıyorlar. Dolayısıyla burada işte şu kavrama geliyoruz. Öngörülebilir harcama döngüsü. Çünkü okul var diyorum, okul masrafları var diyorum ama hepimiz okulların Eylül'de açılacağını biliyoruz. Ya da servis ücretinin geleceğini biliyoruz. Ya da işte kırtasiye, kıyafet, çeşitli eğitim giderlerinin oluşacağını biliyoruz. Dolayısıyla bunları beklenmedik masraf olarak değerlendirmek doğru değil. Bunu yıllık bütçenin doğal bir parçası için düşünebiliriz birçok konuda olduğu gibi. Yani aslında kişisel finans açısından şöyle bir prensip var. Yani öngörülebilir giderler acil durum değildir. Bunlar planlanması gereken nakit çıkışlarıdır. Bu ayrımı yapmak bütçe yönetimini ciddi biçimde değiştiriyor. Çünkü bir harcamanın geleceğini önceden biliyorsanız onu tek bir ayın gelirinden karşılamak zorunda değilsiniz. Yıl içine yayabilirsiniz. Burada amaç büyük birikimler yaratmak da değil ama harcamanın geldiği ayda kredi kartına veya yüksek maliyetli borçlanmaya bağımlılığı azaltmak. Bu da doğrudan likitte yönetiminin konusu. Likitte ne demek? En basit haliyle yani paraya ihtiyaç duyduğunuz anda ona erişebilme imkanı. Bir varlığın getirisi yüksek olabilir ama o paraya Eylül ayında ihtiyacınız varsa ve yatırımınızdan kolayca çıkamıyorsanız o yatırım kısa vadeli ihtiyacınız için doğru olmayabilir. Bu nedenle de yatırım planlamasında yalnızca getiriye bakmak yeterli değil. Vadeye bakmamız gerekiyor, likiditeye bakmamız, ne kadar hızlı likidite edebileceğimize bakmamız gerekiyor ve riske bakmamız gerekiyor. İşte burada vade eşleştirmesi dediğimiz çok temel bir prensip devreye giriyor. Bir yıl sonra kullanacağınız parayı 10 yıl sonra kullanacağınız parayla aynı şekilde yönetemezsiniz. Kısa vadede kullanacağınız para daha likit ve daha düşük oynaklığa sahip bir yapıda olmalı. Uzun vadeli tasarruflarda ise risk toleransınıza bağlı olarak daha farklı yatırım araçları düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yatırım planlamasında ilk soru en çok ne kazandırır değil, bu paraya ne zaman ihtiyacım olacak? Bu soru aslında bütün planın temelini oluşturuyor. Şimdi tekrar hane bütçesine dönelim. Ve mesela TÜİK'in hane halkı bütçe araştırmasına göre bakalım ortalama bir hanenin tüketim harcamalarının yaklaşık %29'u konut ve kiraya gidiyor. %20'si ulaştırmaya gidiyor. %17'si gıdaya gidiyor. Yani yalnızca 3 temel kalem bütçenin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturuyor. Düşük gelirli hanelerde ise zorunlu harcamaların payı daha da yüksek olabiliyor. Bu da bize çok önemli bir şey söylüyor. Her hanenin dediğim gibi yayının başında da tasarruf kapasitesi aynı değil. Gelirin büyük kısmı zorunlu harcamalara gidiyorsa bütçe içinde hareket alanı da daralabiliyor. İşte iktisatta buna biz harcama esnekliği açısından bakabiliriz. Kiranızı kolay kolay azaltamazsınız. Temel gıda harcamasını belirli bir seviyenin altına çekemezsiniz. Çocuğun servis gideri veya ulaşım ihtiyacı da çoğu zaman zorunlu. Dolayısıyla düşük ve orta gelirli haneler açısından finansal planlamanın ilk aşaması yatırım yapmak değil, nakit akışını mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirmek oluyor. İlk önce zorunlu giderleri bileceğiz. Yıl içinde hangi ödemelerde büyük ödeme dönemlerde büyük ödeme yapılacağını göreceğiz. Mümkünse bu ödemeleri yıl içine yayacağız. Ve burada çok önemli bir başka davranışsal konu da yüksek enflasyon dönemlerinde insanlar doğal olarak tüketimi öne çekiyor. Dolayısıyla da ileride pahalanacak, şimdi alayım düşüncesi devreye giriyor. Basitçe söylemek gerekirse yani gelecekte daha pahalı olacağını düşündüğünüz bir ürünü bugünden satın alıyorsunuz. Tabii enflasyon düştükçe bu eğilim biraz daha yavaşlamaya ve azalmaya ve soğumaya başlıyor ki asıl yapmak istediğimiz de bu mevcut ekonomi politikaları nezdinde. Hatırlayalım, negatif reel faizin olduğu dönemlerde tüketim çok hızlanmış. Hatta yatırım enstrümanlarında birdenbire işte gayrimenkulü, hatta otomobili bile bir enstrüman olarak öne çıktığını görmüştük. Şimdi evet, şehir hayatına dönüş tarafına yeniden bakalım. Örneğin tatildeki harcama kompozisyonuyla şehirdeki harcama kompozisyonu aynı şekilde değil. İşe dönüşle birlikte ulaşım, yemek, akaryakıt, otopark, günlük şehir giderleri tekrar bütçeye giriyor. Burada problem çoğu zaman tek büyük bir harcama değil, tekrarlanan küçük harcamalar oluyor. Bu da davranışsal finans açısından önemli çünkü yüksek sıklıkta yapılan küçük harcamalarda bütçede biraz görünmez hale gelebiliyor. Bu nedenle örneğin Eylül ayı son birkaç aylık banka ve kredi kartı hareketlerini yeniden değerlendirmek için uygun bu dönem. Burada amaç her harcamayı kısmak değil ama harcamaların hangi bölümünün zorunlu, hangi bölümünün tercih, hangi bölümünün gelecek için ayrıldığını görmek. Tasarruf konusuna geldiğimizde de burada bütç planlamanız içerisinde aslında yapabildiğiniz tasarruf kısmı gelecek dönemde bu öngörülebilir ve zorunlu harcamalarınızda size bir alan sağlayabiliyor. Daha önce üzerinde çokça durduğumuz reel getirisi nispeten yüksek, likiditesi daha yakın yani daha likit varlıklara gitmek o dönemde harcamaları yapmanız gerektiği dönemde size önemli bir manevra alanı ve önemli bir tampon sağlayabiliyor. Tabii bu tasarrufları değerlendirirken şunu da tekrar belirtelim. Hepimiz de biliyoruz. Bütün birikimi tek bir varlıkta tutmak, bütün hane halkı tasarrufunu ve bilançosunu da o varlığın fiyat hareketlerine bağımlı hale getiriyor. Bu da tabii amaç aslında maksimum getiri değil de riskle getir dengesini kurmak. Ve biraz önce de söylediğim gibi likiditeyi de unutmamak gerekiyor. Çünkü beklenmedik bir durumda uzun vadeli yatırımınızı zararına bozmak zorunda kalmak iyi planlanmış bir portföyü bile verimsiz hale getirebiliyor. İşte burada acil durum fonu ile işte öngörülebilir harcama fonunu birbirinden ayırmak da gerekiyor. Dediğim gibi okul ödemesi acil bir durum değil. Sigorta acil bir durum değil. Bunlar planlanabilir. Acil durum ise gerçekten beklenmedik gelir kaybı veya harcama demek. Bunlar için de aslında ideal finans planlamasında iki ayrı tampon var. Yani hem öngörülebilir harcamalar için kaynak ayırmak hem de beklenmedik durumlar için likit güvenlik tamponu ayırmak. Tabii bugünkü hayat pahalılığında herkesin birkaç aylık harcamayı bir kenarda tutması çok mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle de hedef bir anda böyle büyük bir fon yaratmak değil de imkan olduğu ölçüde küçük ve düzenli bir tampon oluşturmak ve bu tasarrufları aslında çeşitli finansal enstrümanlarda riske göre nispeten daha düşük risklilerde eğer daha sınırlı bir kaynağınız varsa değerlendirmek. Programın sonuna gelirken bütün bunları tek bir çerçevede toparlayalım. Öngörülebilir harcama döngülerini doğru yönetebilmek aslında kişisel finansın en temel konularından biri. Çünkü birçok hane için finansal sıkışıklık toplam yıllık gelirin yetersiz olmasının yanı sıra gelir ile harcamanın zamanlamasının uyuşmamasından da kaynaklanıyor. Yıl boyunca yeterli geliriniz olabilir ama büyük harcamalar birkaç ay yığılıyorsa likitte problemi yaşayabilirsiniz. Bu da sizi işte kredi kartına veya pahalı borçlanmaya yöneltebilir. Dolayısıyla iyi finansal planlama sadece ne kadar kazanıyorum sorusu değil. Param ne zaman geliyor, harcamam ne zaman oluşuyor ve bu iki takvimi nasıl eşleştiriyorum sorusu demek. Eylül ayı da bunun için oldukça iyi bir dönem. Yani okulların açıldığı, şehir hayatının normalleştiği ve yılın son 4 ayına girdiğimiz bir noktadayız. Burada herkesin planı farklı olabilir. Haneler için öncelik borcu azaltmak olabilir. Okul masraflarını daha iyi dağıtmak olabilir. Küçük bir likitte tampon oluşturmak olabilir. Daha uzun vadeli yatırım planını yeniden düzenlemek olabilir. Ama hepsinin ortak noktası aynı. Gelecekteki harcamayı bugünden görünür hale getirmek. Çünkü finansal dayanıklılık çoğu zaman ne kadar çok kazandığımızdan değil, gelir ve giderlerimizin zamanlamasını ne kadar iyi yönettiğimizden de geliyor. İktisat açısından baktığımızda da mesela tam olarak bu. Yani sınırlı kaynakları bugünkü ihtiyaçlarımız ile gelecekteki ihtiyaçlarımız arasında mümkün olduğunca etkin dağıtmak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, temettü yatırımcıya düzenli bir gelir sağlayabilir mi?
3: Borsadan kazanç deyince herkes fiyat artışını düşünür. Ama borsa yatırımının bir o kadar önemli ikinci bir boyutu var, temettü. Ve bu boyut çoğu yatırımcı tarafından ciddi şekilde hafife alınıyor. Peki temettü nedir? Şirkete yıllık karından hissedarlarına dağıttığı nakit ödeme. Hisse fiyatı hiç hareket etmese bile cebinize düzenli para giriyor. Borsayı pasif bir gelir motoruna dönüştüren mekanizma tam da bu. Neden ödeniyor? Olgun ve istikrarlı şirketler kazandıklarının bir kısmını ortaklarıyla paylaşır. Büyüme odaklı şirketler ise bu parayı yeniden yatırıma yönlendirdiklerinden temettü ödemeyebilir. Her iki model de kendi içinde tutarlı. Temettü ile pasif gelir gerçekten mümkün. Ama bunun için sabırlı ve uzun vadeli bir strateji şart. Elde ettiğiniz temettüyü tekrar hisselere yatırmak bileşik getiri ile büyüme yaratıyor. Yıllar içinde bu etki başlangıçta hayal bile edemeyeceğiniz bir tablo ortaya çıkarabiliyor. Türkiye'de bankalar, holdingler ve güçlü nakit akışına sahip sektör liderleri arasında düzenli temettü ödeyen şirketler mevcut. Temettü yatırımı hızlı zenginleşme yolu değil. Ama 10-15 yıllık perspektifle ele alındığında borsayı alsat oyunundan çıkarıp gerçek bir ortaklık modeline taşıyan en güçlü strateji bu diyebiliriz.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odea Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde. I lost it.

0: way. I still believe in love. Let love lead the way.
1: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Yaz bitti. Şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor. Yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

Yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor.

0: ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün biraz gündelik hayatın içinden ama aslında iktisadın tam merkezinde duran bir konuyu konuşacağız. Öngörülebilir harcama döngülerinde likidite ve yatırım planlaması. Şimdi başlık ilk başta biraz teknik gelebilir ama konu oldukça basit aslında. Hepimizin hayatında yıl içinde tekrar eden ve büyük ölçüde önceden bildiğimiz harcamalar var. Mesela okulların açılması, tatil dönemi, sigorta yenilemeleri, vergi ödemeleri, kış aylarında yükselen enerji faturaları, ev bakım giderleri, çocuğun kursu, üniversite ödemesi gibi ya da yılda bir kez yapılan büyük sağlık harcaması gibi. Yani aslında bütçemizi zorlayan giderlerin önemli bir bölümü tamamen sürpriz değil. Ne zaman geleceğini büyük ölçüde biliyoruz. Bugün de tam olarak şunu konuşmak istiyorum. Bu giderleri son anda karşılamaya çalışmak yerine yıl içinde yayarak nasıl sağlıklı yönetebiliriz? Ve eğer bütçede tasarruf için bir alan kalıyorsa bu kaynakları hangi vade ve likitte anlayışıyla değerlendirmek daha doğru olur. Ama en başta önemli bir not düşmek gerekiyor. Çünkü birazdan konuşacağımız bu tasarruf, yatırım ve likitte planlaması herkes için aynı ölçüde uygulanabilir değil tabii. Bugün Türkiye'de birçok hane için temel mesele yatırım yapmak değil. Yani kira, gıda, ulaşım, eğitim ve faturaları karşılayabilmek. Yani gelirin çok büyük bir bölümü zorunlu harcamalara gidiyorsa her ay şu kadar tasarruf edin gibi böyle standart tavsiyeler gerçekçi olmayabilir. Dolayısıyla bu programı herkesin aynı gelir ve tasarruf kapasitesine sahip olduğu varsayımıyla değil de tam tersine böyle hanelerin çok farklı finansal imkanlara sahip olduğunu kabul ederek ele almak gerekiyor. Bir hane için doğru plan mesela düzenli yatırım yapmak olabilir. Başka bir hane için yüksek maliyetli borçlanmayı azaltmak olabilir. Bir diğer hane için mesela yalnızca birkaç haftalık harcamayı karşılayacak küçücük de olsa bir nakit tamponu oluşturmak iyi olabilir. Bunların hepsi aslında finansal bir planlama. Çünkü iyi finansal planlama her zaman daha fazla yatırım yapmak değil aslında. Yani mevcut kaynakları daha az kırılgan hale getirmek bence. Çünkü yani burada biraz daha büyük bir resme bakalım. Örneğin Eylül ayına girdik. İşte okullar açılıyor, şehirler yeniden kalabalıklaşıyor, maalesef trafik artıyor, tatil dönemi büyük ölçüde sona erdi, harcama kompozisyonu değişiyor. Bu geçişte özellikle hane halkı bütçelerinde oldukça belirgin hissediliyor. Yani mesela Temmuz itibariyle Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu %31.75. Aslında halen çok yüksek. Sadece yılın ilk 7 ayındaki birikimli artış %20 civarında. Üstelik hane bütçesi açısından en önemli kalemlerdeki fiyat artışları daha yüksek. Yani gıdaya baktığınızda bu bahsettiğim manşet rakamının üstünde %37'lerdi. Ya da ulaştırmada yaklaşık %31 ya da konut, su, elektrik, yakıt grubunda %40'ın üzerinde bir artış görüyoruz. Dolayısıyla bugün bütçe planlaması sadece ne kadar harcıyorum sorusundan ibaret değil. Asıl sorun aynı gelirin satın alma gücü yıl içinde ne kadar değişti? Çünkü Ocak ayında yaptığımız bütçe nominal olarak aynı kalsa bile Eylül ayına geldiğimizde artık aynı miktarda mal ve hizmet satın alamıyorsunuz. Bu da hep dikkat çektiğim, bir önceki haftada işlediğimiz reel tarafa geliyor. Yani reel gelire bakacağız bu sefer. Yani nominal maaşınız artmış olabilir. Ama eğer fiyatlar daha hızlı artıyorsa reel satın alma gücünüz gerilemiş demektir. Bu durumda aslında ayırabildiğiniz tasarruflarda nasıl, ne kadar reel getiri elde ettiğiniz son derece önemli hale gelir ki bütçe planlamanızı da oraya göre daha rahat yapabilin. Hane bütçesini değerlendirirken de sadece dediğim gibi gelirim arttı mı sorusu değil, toplam tasarruf gelirlerinizin ve işte bu maaşınızın ya da gelirinizin, toplam gelirinizin enflasyondan arındırıldığında gerçekten ne kadar arttı sorusu çok önemli. İşte bu ayrım özellikle bu ayda Eylül gibi harcamaların yoğunlaştığı dönemlerde çok önemli. İşte okul var, servis var, ulaşım var, şehir hayatının günlük giderleri var. Bunlar bütçesi içinde çok çok büyük yer kaplıyorlar. Dolayısıyla burada işte şu kavrama geliyoruz. Öngörülebilir harcama döngüsü. Çünkü okul var diyorum, okul masrafları var diyorum ama hepimiz okulların Eylül'de açılacağını biliyoruz. Ya da servis ücretinin geleceğini biliyoruz. Ya da işte kırtasiye, kıyafet, çeşitli eğitim giderlerinin oluşacağını biliyoruz. Dolayısıyla bunları beklenmedik masraf olarak değerlendirmek doğru değil. Bunu yıllık bütçenin doğal bir parçası için düşünebiliriz birçok konuda olduğu gibi. Yani aslında kişisel finans açısından şöyle bir prensip var. Yani öngörülebilir giderler acil durum değildir. Bunlar planlanması gereken nakit çıkışlarıdır. Bu ayrımı yapmak bütçe yönetimini ciddi biçimde değiştiriyor. Çünkü bir harcamanın geleceğini önceden biliyorsanız onu tek bir ayın gelirinden karşılamak zorunda değilsiniz. Yıl içine yayabilirsiniz. Burada amaç büyük birikimler yaratmak da değil. Ama harcamanın geldiği ayda kredi kartına veya yüksek maliyetli borçlanmaya bağımlılığı azaltmak. Bu da doğrudan likitte yönetiminin konusu. Likitte ne demek? En basit haliyle yani paraya ihtiyaç duyduğunuz anda ona erişebilme imkanı. Bir varlığın getirisi yüksek olabilir ama o paraya Eylül ayında ihtiyacınız varsa ve yatırımınızdan kolayca çıkamıyorsanız o yatırım kısa vadeli ihtiyacınız için doğru olmayabilir. Bu nedenle de yatırım planlamasında yalnızca getiriye bakmak yeterli değil. Vadeye bakmamız gerekiyor, likitteye bakmamız, ne kadar hızlı likitte edebileceğimize bakmamız gerekiyor ve riske bakmamız gerekiyor. İşte burada vade eşleştirmesi dediğimiz çok temel bir prensip devreye giriyor. Bir yıl sonra kullanacağınız parayı 10 yıl sonra kullanacağınız parayla aynı şekilde yönetemezsiniz. Kısa vadede kullanacağınız para daha likit ve daha düşük oynaklığa sahip bir yapıda olmalı. Uzun vadeli tasarruflarda ise risk toleransınıza bağlı olarak daha farklı yatırım araçları düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yatırım planlamasında ilk soru en çok ne kazandırır değil, bu paraya ne zaman ihtiyacım olacak? Bu soru aslında bütün planın temelini oluşturuyor. Şimdi tekrar hane bütçesine dönelim. Ve mesela TÜİK'in hane halkı bütçe araştırmasına göre bakalım ortalama bir hanenin tüketim harcamalarının yaklaşık %29'u konut ve kiraya gidiyor. %20'si ulaştırmaya gidiyor. %17'si gıdaya gidiyor. Yani yalnızca 3 temel kalem bütçenin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturuyor. Düşük gelirli hanelerde ise zorunlu harcamaların payı daha da yüksek olabiliyor. Bu da bize çok önemli bir şey söylüyor. Her hanenin dediğim gibi yayının başında da tasarruf kapasitesi aynı değil. Gelirin büyük kısmı zorunlu harcamalara gidiyorsa bütçe içinde hareket alanı da daralabiliyor. İşte iktisatta buna biz harcama esnekliği açısından bakabiliriz. Kiranızı kolay kolay azaltamazsınız. Temel gıda harcamasını belirli bir seviyenin altına çekemezsiniz. Çocuğun servis gideri veya ulaşım ihtiyacı da çoğu zaman zorunlu. Dolayısıyla düşük ve orta gelirli haneler açısından finansal planlamanın ilk aşaması yatırım yapmak değil, nakit akışını mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirmek oluyor. İlk önce zorunlu giderleri bileceğiz. Yıl içinde hangi ödemelerde büyük ödeme dönemlerde büyük ödeme yapılacağını göreceğiz. Mümkünse bu ödemeleri yıl içine yayacağız. Ve burada çok önemli bir başka davranışsal konu da yüksek enflasyon dönemlerinde insanlar doğal olarak tüketimi öne çekiyor. Dolayısıyla da ileride pahalanacak. Şimdi alayım düşüncesi devreye giriyor. Basitçe söylemek gerekirse yani gelecekte daha pahalı olacağını düşündüğünüz bir ürünü bugünden satın alıyorsunuz. Tabii enflasyon düştükçe bu eğilim biraz daha yavaşlamaya ve azalmaya ve soğumaya başlıyor ki asıl yapmak istediğimiz de bu mevcut ekonomi politikaları nezdinde. Hatırlayalım, negatif reel faizin olduğu dönemlerde tüketim çok hızlanmış. Hatta yatırım enstrümanlarında birdenbire işte gayrimenkulü, hatta otomobili bile bir enstrüman olarak öne çıktığını görmüştük. Şimdi evet, şehir hayatına dönüş tarafına yeniden bakalım. Örneğin tatildeki harcama kompozisyonuyla şehirdeki harcama kompozisyonu aynı şekilde değil. İşe dönüşle birlikte ulaşım, yemek, akaryakıt, otopark, günlük şehir giderleri tekrar bütçeye giriyor. Burada problem çoğu zaman tek büyük bir harcama değil, tekrarlanan küçük harcamalar oluyor. Bu da davranışsal finans açısından önemli çünkü yüksek sıklıkta yapılan küçük harcamalarda bütçede biraz görünmez hale gelebiliyor. Bu nedenle örneğin Eylül ayı son birkaç aylık banka ve kredi kartı hareketlerini yeniden değerlendirmek için uygun bu dönem. Burada amaç her harcamayı kısmak değil ama harcamaların hangi bölümünün zorunlu, hangi bölümünün tercih, hangi bölümünün gelecek için ayrıldığını görmek. Tasarruf konusuna geldiğimizde de burada bütçe planlamanız içerisinde aslında yapabildiğiniz tasarruf kısmı gelecek dönemde bu öngörülebilir ve zorunlu harcamalarınızda size bir alan sağlayabiliyor. Daha önce üzerinde çokça durduğumuz reel getirisi nispeten yüksek, likiditesi daha yakın yani daha likit varlıklara gitmek o dönemde harcamaları yapmanız gerektiği dönemde size önemli bir manevra alanı ve önemli bir tampon sağlayabiliyor. Tabii bu tasarrufları değerlendirirken şunu da tekrar belirtelim. Hepimiz de biliyoruz. Bütün birikimi tek bir varlıkta tutmak, bütün hane halkı tasarrufunu ve bilançosunu da o varlığın fiyat hareketlerine bağımlı hale getiriyor. Bu da tabii amaç aslında maksimum getiri değil de riskle getiri dengesini kurmak. Ve biraz önce de söylediğim gibi likiditeyi de unutmamak gerekiyor. Çünkü beklenmedik bir durumda uzun vadeli yatırımınızı zararına bozmak zorunda kalmak iyi planlanmış bir portföyü bile verimsiz hale getirebiliyor. İşte burada acil durum fonu ile işte öngörülebilir harcama fonunu birbirinden ayırmak da gerekiyor. Dediğim gibi okul ödemesi acil bir durum değil, sigorta acil bir durum değil. Bunlar planlanabilir. Acil durum ise gerçekten beklenmedik gelir kaybı veya harcama demek. Bunlar için de aslında ideal finans planlamasında iki ayrı tampon var. Yani hem öngörülebilir harcamalar için kaynak ayırmak hem de beklenmedik durumlar için likit güvenlik tamponu ayırmak. Tabii bugünkü hayat pahalılığında herkesin birkaç aylık harcamayı bir kenarda tutması çok mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle de hedef bir anda böyle büyük bir fon yaratmak değil de imkan olduğu ölçüde küçük ve düzenli bir tampon oluşturmak ve bu tasarrufları aslında çeşitli finansal enstrümanlarda riske göre nispeten daha düşük risklilerde eğer daha sınırlı bir kaynağınız varsa değerlendirmek. Programın sonuna gelirken bütün bunları tek bir çerçevede toparlayalım. Öngörülebilir harcama döngülerini doğru yönetebilmek aslında kişisel finansın en temel konularından biri. Çünkü birçok hane için finansal sıkışıklık toplam yıllık gelirin yetersiz olmasının yanı sıra gelir ile harcamanın zamanlamasının uyuşmamasından da kaynaklanıyor. Yıl boyunca yeterli geliriniz olabilir ama büyük harcamalar birkaç ay yığılıyorsa likitte problemi yaşayabilirsiniz. Bu da sizi işte kredi kartına veya pahalı borçlanmaya yöneltebilir. Dolayısıyla iyi finansal planlama sadece ne kadar kazanıyorum sorusu değil. Param ne zaman geliyor, harcamam ne zaman oluşuyor ve bu iki takvimi nasıl eşleştiriyorum sorusu demek. Eylül ayı da bunun için oldukça iyi bir dönem. Yani okulların açıldığı, şehir hayatının normalleştiği ve yılın son 4 ayına girdiğimiz bir noktadayız. Burada herkesin planı farklı olabilir. Haneler için öncelik borcu azaltmak olabilir. Okul masraflarını daha iyi dağıtmak olabilir. Küçük bir likitte tampon oluşturmak olabilir. Daha uzun vadeli yatırım planını yeniden düzenlemek olabilir. Ama hepsinin ortak noktası aynı. Gelecekteki harcamayı bugünden görünür hale getirmek. Çünkü finansal dayanıklılık çoğu zaman ne kadar çok kazandığımızdan değil, gelir ve giderlerimizin zamanlamasını ne kadar iyi yönettiğimizden de geliyor. İktisat açısından baktığımızda da mesela tam olarak bu. Yani sınırlı kaynakları bugünkü ihtiyaçlarımız ile gelecekteki ihtiyaçlarımız arasında mümkün olduğunca etkin dağıtmak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeya.com.tr'de.

0: Radio.
1: Thank you.